0: Sezen Aksu. Sezen Aksu. İlk albüm 1975. 26 albüm, onlarca single ve düet. Minik Serçe isminde Türkiye'de en çok dinlenen isimlerden biri.
1: Alem Efendi.
0: Şimdi.
2: Peki nasıl istersen öyle olsun.

0: Bu bir reklamdır.
1: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Bankacılık işlemlerinizden de Bankkart lira kazandıran Bankkart 360 özelliği ve ekstrenizin yarısını bir ay faizsiz erteleyen nefes ayları özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.

0: Merhaba, ben Derya Oğlu.
1: Hani çok sevmiştin, hani sen beni, ay ay ay ay.
0: Yeni şarkım Hani'nin sözleri bana, müziği Asil Gök'e, düzenlemesi Asil Gök ve Görkem Oker'e ait. Şarkı aslında kendi ismini doğurdu. İçinde o kadar çok Hani'yi barındıran şey vardı ki başka bir isim olması kaçınılmaz oldu. Yeni şarkım Hani şimdi Alem FM'de. Alem FM, cümle alem burada.

0: Saat 8. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama sigorta. Yeni saatte de
1: tüm zamanların
0: en iyileri için.

0: Cümle Alem şimdi Alem Portal'da.
1: Modunu seç, müziğini dinle.
0: Alem Portal, alemfm.com ve Alem FM uygulamasında.
2: Ölüm bizim için böyle.

döner acayipsin. Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım.

0: Alem Efendi. Birazdan. Birazdan. Saat 9. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama sigorta.
1: Alem FM. Paraflay'ın katkılarıyla. Güzellikler dünyası. Parafla Cezayir Alger'deyiz. Alger, ülkenin başkenti olan Cezayir şehrini kapsayan ve ülkenin idari, ekonomik ve kültürel merkezi konumunda bulunan en önemli vilayetlerinden biridir. Akdeniz kıyısındaki konumu, tarihi kasbah bölgesi, modern yapıları ve hareketli limanıyla dikkat çeker. Eğitim, ticaret ve turizm alanlarında ülkenin en gelişmiş bölgelerinden biri olan Alger, her yıl milyonlarca yerli ve yabancı ziyaretçi ağırlar. Paraflay'ın katkıları.

0: Bu bir reklamdır.
1: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kredi kartı ve banka kartını tek kartla birleştiren Bankkart'ın ayın sektörü özelliğiyle her ay farklı bir sektörde daha fazla Bankkart lira kazanabilirsiniz. Detaylar bankkart.com.tr'de.

0: FM'de.
1: Birazdan.
0: Değmesin ellerimiz, ulaşmasın bu gözler.
1: Birazdan.
0: Reklam.
2: Ama dememek için ama sigorta.
3: Ve merakla beklenen festival geldi çattı. 11. Kısadan Hisse Kısa Film Festivali için başvurular başladı. Sen de hikayene odaklan ve bize başka bir şekilde anlat. Kısa filminle veya senaryonla katıl, ödülünü kazan. Kısa film ve yapım destek ödülleri için başvurunu kısadanhisse.org adresinden yapabilirsin. Son başvuru 15 Eylül. Kısadan Hisse Kısa Film Festivali. Başka bir festival.

0: Birazdan reklam.
1: Ama dememek için ama sigorta.
2: Ve merakla beklenen festival geldi çattı. 11. Kısadan Hisse Kısa Film Festivali için başvurular başladı. Sen de hikayene odaklan ve bize başka bir şekilde anlat. Kısa filminle veya senaryonla katıl, ödülünü kazan. Kısa film ve yapım destek ödülleri için başvurunu kısadanhisse.org adresinden yapabilirsin. Son başvuru 15 Eylül. Kısadan Hisse Kısa Film Festivali. Başka bir festival.
1: Ama dememek için ama sigorta.
0: Reklam. Saat 10. Bu bir reklamdır.
1: Ama dememek için ama sigorta. Alem FM.
3: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
2: Reşat Nuri Güntekin'in Türk Edebiyatı'nda derin izler bırakmış zamansız başyapıtı Çalıkuşu, yürekleri ısıtan ve ilham veren sahne uyarlamasıyla seyircisiyle buluşuyor. Umut veren bir direniş, karşılaştığı her engeli, zarafeti, zekası ve inancıyla aşan bir kadının ilham dolu zamansız yolculuğu. 27 Ağustos saat 20.30'da Bakırköy Butik sahnede.
3: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.
0: Alem Efendi. Yeni saatteyiz. Sadece en iyiler.

0: Bu bir reklamdır.
1: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Bankacılık işlemlerinizden de Bankkart lira kazandıran Bankkart 360 özelliği ve ekstrenizin yarısını bir ay faizsiz erteleyen nefes ayları özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.

0: kördüm.
1: Gıda Denetçileri Derneği'nin İstanbul'da yaptığı denetimlerde bazı marketlerde satılan sucukların et yerine tamamen ottan üretilerek satıldığı ortaya çıktı. Yani sucukta et yok, ot var.
2: Çok güzel.
1: Nasıl güzel?
2: Üstüne vegan sucuk yazıp iki katına kitle vurmuşsun.
3: Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman hafta içi her sabah 7'de Alem FM'de.

0: birazdan. Susmadı hiç telefonum. Arayıp durdun sen beni kaç kere. Sen beni kaç kere cevabım yok sen. Birazdan.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.

Stil Performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

0: Migros'tan Hodri Meydan. 23 Temmuz 5 Ağustos tarihleri arasında ayçiçek yağından una, zeytinyağından pirince kaçırılmayacak ürünler Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, hepimize iyi gelecek.
1: Reklam.

Merhaba, ben Mela Bedel. Yeni şarkım Gel Dönelim Eve şimdi Alem FM.

0: Alem Efendi. Birazdan.
1: Bir elmanın yarısı, biri sensin biri ben. Bir elmanın yarısı, biri sensin biri ben.
0: Birazdan.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
3: Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Yeni Axe Premium Collection. Daha tatlı, daha çekici.
1: Reklam. Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
2: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
3: Tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'ta.

Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.

Bank kartın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kredi kartı ve banka kartını tek kartla birleştiren bank kartın ayın sektörü özelliğiyle her ay farklı bir sektörde daha fazla bank kart lira kazanabilirsiniz. Detaylar bankkart.com.tr'de.

0: Bu bir reklamdır.
1: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kartlarınızdaki tüm Bankkart liraları tek yerde biriktiren Bankkart kumbara özelliği ve istediğinizde peşin harcamalarınızı erteleyen peşin harca erteli özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.

0: Alem Efendi. Birazdan. Birazdan.
1: Sen de katıl derim, katılın evim.
0: Reklam.
2: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ing.com.tr'de.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr.

0: olmayın.
1: Ama dememek için ama sigorta.
2: Reklam. 90'lı yılların
0: en iyileri.
2: Alem Efendi.

yaşlı gökyüzünde ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın.

0: birazdan.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında. İklimsa, ama dememek için ama
1: sigorta. Reklam. Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünürüm.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam. Ama dememek için ama sigorta.
4: Getir Büyük'te hafta sonu fiyatlar net. Bu hafta sonu yüzlerce üründe fiyatları 50, 100 ve 200 liraya sabitledik. Siparişini ver, net fiyatları kaçırma. Getir.

0: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Bankacılık işlemlerinizden de Bankkart lira kazandıran Bankkart 360 özelliği ve ekstrenizin yarısını bir ay faizsiz erteleyen nefes ayları özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.
1: 90'lar, 2000'ler ve şimdi. Sadece en iyi.

0: saat 12. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama sigorta.
1: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
2: Türkiye alternatif müzik sahnesinin en özgün ve en sevilen müzik gruplarından Adamlar, yazın son günlerinde dinleyicileriyle unutulmaz bir gece paylaşmaya hazırlanıyor. Kendine has anlatımı, güçlü sözleri ve nesiller boyunca ezbere söylenen şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan grup, 31 Ağustos saat 21'de Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda sahne alacak.
1: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.
3: Parafla'nın katkılarıyla.
4: Güzellikler dünyası.
5: Parafla Cezayir Oran'dayız. Oran, Cezayir'in batısında yer alan ve ülkenin en gelişmiş vilayetlerinden biridir. Akdeniz kıyısındaki limanı, sanayi tesisleri ve ticaret hacmiyle ekonomide önemli bir yere sahiptir. Tarihi yapıları, canlı kültürel yaşamı ve sahil şeridiyle öne çıkan Oran, hem turizm hem de ticaret açısından Cezayir'in en önemli merkezlerinden biridir.
3: Parafla'nın katkılarıyla.

0: Bu bir reklamdır.
1: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kredi kartı ve banka kartını tek kartta birleştiren Bankkart'ın ayın sektörü özelliğiyle her ay farklı bir sektörde daha fazla Bankkart lira kazanabilirsiniz. Detaylar bankkart.com.tr'de.

0: gelsin.
1: Alem Efendi. Birazdan. Birazdan.
2: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
3: Ama dememek için ama sigorta.
4: Sözler Amazon müşterilerinin gerçek yorumlarından. Şarkının yorumu Gupse Özay'dan. İlk sana bakıyorum.
5: Bebişim gibi.

0: bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik...
1: Ama şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki

0: Yeni Axe Premium Collection. Daha tatlı, daha çekici.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

0: birazdan.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.
3: Görünmeyen masraflar seni böyle yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, Fast, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Ama dememek için ama sigorta.
6: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında. İklimsa.

0: budur. Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: 27 Temmuz 3 Ağustos tarihleri arasında 13. nesil Intel Core i5 işlemcili 16'ya 512 GB Dell Pro 15 Essential

0: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
1: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
0: O zaman Garanti BBVA Mobile girin.
2: Hayalinizdeki hızda ağır bağlısı taşıt kredisi Garanti BBVA Mobile'de. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de. Garanti BBVA.
3: Her dönemin en iyisi.

0: Oğlum kolay mı sordum lan biraz?
1: Ya biraz kolay oldu bence ya. Ya
2: Fatih Bey, bir Ankaralı'ya hepsi çok kolay. Ya bilmesen beni Ankara'da dişlerler zaten.
0: Tamam peki, tamam. Sonuncu geliyor. Sonuncu geliyor. Bunu da bunu bilemezsin abi. Bak geldi.
2: I will see money
3: bir şey değil. Hafta içi her gün 18'de Alem Efendi.

Herkese selamlar, ben Emre Fel. Şarkının sözü ve müziği bana ait. Eşime doğum günü için yazmış olduğum bir şarkıydı. İsmi de Eda, oradan geliyor.

0: Alem Efendi birazdan. Biri sen, biri ben, iki damla yaşattım gözlerimden. Birazdan.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ing.com.tr'de.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır.

%48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

22 Ağustos tarihleri arasında Asus 27 inç TUF Gaming VG279QML5A 0.3 MS 240 Hz Full HD IPS monitör 8799 liraya vatandı. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da. Vatan.

0: getir. Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Reklam.
3: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

0: Sandığın yeri. Alem Efendi. Birazdan.
1: İstersen veririm kalbimi ben, istersen canımı.
2: İstersen.
1: Küçük aşk isterim ben, yeter ki sen istersen.
0: Birazdan. Reklam.
3: Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Ama dememek için
7: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
8: Temmuz 3 Ağustos tarihleri arasında gri afro 12.000 BTU klima 28.999 liraya, Baymak Elegant Eco 18.000 BTU klima 42.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanda.

0: Yeni Axe Premium Collection. Daha tatlı, daha çekici.
1: Reklam.
2: Bizi Instagram'da takip ediyor musun? Hiç beklemediğin anda stüdyodan canlı yayın açıyoruz. Dinlediğin programcıyı canlı yayında görmek, stüdyo ortamını izlemek için Instagram'da alemfm.com.

0: budur.
1: Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin. Ama dememek için
2: ama sigorta. Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında. İklimsa.
3: Reklam.
4: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

0: Saat 14. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama sigorta.
1: Ziraat Bankası.

0: Sanat Ajandası'nı sunar.
1: 9. Hariciye Koğuşu oyunu, yıllardır kemik hastalığıyla mücadele eden 15 yaşındaki bir gencin hem fiziksel acılarını hem de ruhsal çöküşünü anlatır. Genç, bacağının kesilme ihtimaliyle karşı karşıyadır ve sürekli hastaneler arasında gidip gelir. Hastalığın verdiği yalnızlık, korku ve çaresizlik içinde yaşamaya çalışırken Nusret adlı genç kıza aşık olur. Ancak yoksulluğu ve hastalığı nedeniyle bu aşkı da elinden kayıp gider. Bu hikayeyi izlemek için 11 Ağustos ve 26 Ağustos saat 17.30'da Bakırköy Aydem sahnede yerini ayırt.
0: Ziraat Bankası Sanat Ajandası'nı sundu.

0: Bu bir reklamdır.
1: Bank kartın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kartlarınızdaki tüm bank kart liraları tek yerde biriktiren bank kart kumbara özelliği ve istediğinizde peşin harcamalarınızı erteleyen peşin harca erteli özelliği bank kartta. Detaylar bankkart.com.tr'de.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Getir Büyük'te hafta sonu fiyatlar net. Bu hafta sonu yüzlerce üründe fiyatları 50, 100 ve 200 liraya sabitledik. Siparişini ver, net fiyatları kaçırma. Getir.

Arasında Huawei Watch GT 6 41 milim akıllı saat mor beyaz 8499 liraya, Xiaomi Redmi Buds 8 Lite ANC TWS kulak içi Bluetooth kulaklık

0: birazdan.
1: Sana kalbimi verdim gitti ya, senin olsun tepe tepe kullan. Hadi durma, gör beni, der beni, sev beni, yakışıklı.
0: Birazdan.
2: Reklam.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
4: Kazancım net, Sigortam.net.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
8: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
9: Ama dememek için ama sigorta.
10: Çay makinesi deyince vatan.
2: Reklam.
11: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
12: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.

0: Ve merakla beklenen festival geldi çattı. 11. Kısadan Hisse Kısa Film Festivali için başvurular başladı. Sen de hikayene odaklan ve bize başka bir şekilde anlat. Kısa filminle veya senaryonla katıl, ödülünü kazan. Kısa film ve yapım destek ödülleri için başvurunu kısadanhisse.org adresinden yapabilirsin. Son başvuru 15 Eylül. Kısadan Hisse Kısa Film Festivali. Başka bir festival. Reklam.
1: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kartlarınızdaki tüm Bankkart liraları tek yerde biriktiren Bankkart kumbara özelliği ve istediğinizde peşin harcamalarınızı erteleyen peşin harca erteli özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.

0: Saat 15. Bu bir reklamdır.
1: Ama dememek için ama sigorta.
0: Yeni saatte de
2: tüm zamanların
0: en iyileri için.

alıştılar eve. Onlarla beraber penceremdesin. Ah be bir tanem, nerelerdesin?

0: seni böyle yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, Fast, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
1: Sözler Amazon müşterilerinin gerçek yorumlarından. Şarkının yorumu Gupse Özay'dan. İlk sana bakıyorum.
2: Bebişim gibisin.

Stabil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi Opet

0: Yeni Axe Premium Collection. Daha tatlı, daha çekici.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
3: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Kahve makinesi deyince vatan.

0: Alem Efendi birazdan. Birazdan reklam. Ama dememek için
1: ama sigorta. Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi iklim sayı etkili satıcılarında. İklim

0: Mini LED TV 48.999 lira vatanda. Üstelik Fiba Banka alışveriş kredisiyle peşin fiyatına 9 taksit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz SigortamNet'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için
2: kazancım net, sigortam net.
3: Reklam.
4: Modunu seç. Müziğini dinle.
5: Alem Portal.
6: Alem Portal, alemfm.com ve alemfm uygulamasında.
7: Sen de katıl derim, katılın evim.
3: Reklam.
8: Ama dememek için ama sigorta.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: 6 GB akıllı telefon 59.999 liraya vatandı. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Getir Büyük'te hafta sonu fiyatlar net. Bu hafta sonu yüzlerce üründe fiyatları 50, 100 ve 200 liraya sabitledik. Siparişini ver, net fiyatları kaçırma.
2: Reklam.
3: Garanti BBVA.
4: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma da.

0: Sevgili dinleyiciler, saygılar, sevgiler. Bir özel Kahramanmaraş yayını daha başlıyor. İnanılmaz sıcak. Ortam olarak da çok sıcak, meteorolojik olarak da çok sıcak. Bulunduğumuz nokta bizim daha önce ziyaret ettiğimiz bir nokta. Dışarıda daha yayın başlamadan gelen dinleyicilerimize teşekkür ederek şovumuza başlamak isteriz. Ve yanımızda Kahramanmaraş'ımızın yetiştirdiği bu toprakların insanı, yerel sanatçımız Sayın Umut Bey. Sayın Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz Kahramanmaraş Mustafa Fatih Bey. Merhabalar. İyi ki de geldiniz. İyi
0: çok
1: ki
0: teşekkür
1: varsınız.
0: Ederim. Sağ olun efendim.
1: Sizin ekibinizi yine bir yıl aradan sonra yaklaşık
0: burada
1: bir
0: görmek. Kadar, değil mi?
1: Burada görmek.
0: Değil mi?
1: Biz Kahramanmaraş halkını ziyadesiyle memnun etti.
0: Umutluluk bize ait.
1: İyi ki
0: Hocam,
1: varsınız.
0: Hocam bu niye sıcak ya bu arada?
1: Kahramanmaraş'ımız hep sıcaktır. Kahramanmaraş'ımızın bir tek eksiği var Fatih.
0: Neyi var neyi var?
1: Deniz.
0: Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Kahramanmaraş'ta deniz olsa.
1: Deniz olsa.
0: Turizmin var ya.
1: Başkenti olur.
0: İçinden geçer.
1: Öyle güzel. Öyle
0: güzel. Antalya.
1: Öyle güzel.
0: İkinci Antalya.
1: Öyle güzel şehir.
0: Acayip
1: harika
0: güzel.
1: İnsanlar.
0: Çok sıcak.
1: Mükemmel
0: esnafıyla. Bir de nem de yok. Kuru sıcak.
1: Kuru sıcak
0: kuru sıcak geliyor.
1: Nem olunca rahatsız eder.
0: Rahatsız eder.
1: Rahatsız eder.
0: Efendim çok güzel bir uçak yolculuğu. Biraz hafif titreşimli. Şöyle oturma planımızı hemen ben size anlatayım. Şimdi biz 4 kişi geldik buraya. Sevgili reklam müdürümüz Damla'ya da bir alkış yok mu? Çocuklar öyle kuru kuru olmaz. Selahattin'cim öyle kuru kuru olmaz. Manuel. Manuel alkışlayalım. Sevgili Damla Karakaş. Islıkları duyuyorum arka taraflarda.
1: İnanılmaz, inanılmaz, inanılmaz.
0: Semra teyzem alkışlıyor sağ olsun.
1: Balkonlardan el sallıyorlar şu anda. Kahramanmaraş'ta.
0: Damla Karakaş sağ olsun. Büyük eziyetle gerçekten
1: Damla,
0: buraya geldi.
1: Yani gelmese gelmiyorum. Gidin kardeş. Yani
0: dese yeridir yani.
1: Yeridir yani.
0: Damla
1: ama
0: Karakaş Alem
1: FM,
0: Alem FM'in ona çok ihtiyacı var canım benim. Şu an sol tarafımda oturup eliyle kalp yapıyor bana. ama farklı bir kalp. Yani
1: değişik
0: aslında kalp dediğin şöyle oluyor.
1: Kalp.
0: Elini yumruk yaptı. Biyoloji kalbi. Yani.
1: İnsanın beyni bu kadardır, kalbi bu kadardır gibi,
0: evet,
1: yumruğu kadardır.
0: Damla, Serdar, Umut ve ben geldik. Şimdi oturma planı şöyle. Şimdi uçaklarda 3-3 ya, hani 3 solda, 3 sağda, arada koridor var. Her iki cam tarafında da birileri oturuyor.
1: Yabancılar.
0: Yabancılar oturuyor. Business değil bu arada. Serdar sizi kandırdı.
1: Ben business'a üzüldüm bu gelişimizde biliyor musun Kahramanmaraş?
0: Business'a...
1: Aradaki perdeyi ilk defa kapatmadılar.
0: Açıktı perde.
1: Hep açıktı yolculuk
0: boyunca. Ulan ben business'te oturacağım perde açık kalacak.
1: Mevzu çıkartırım.
0: Olay çıkar ya.
1: Paramı geri alırım.
0: Ya. Vallahi ben de alırım.
1: Abi öyle şey olur mu?
0: Perde açıktı, portakal suyu da yoktu.
1: Yoktu hiçbir şey vermediler. Benimle aynı sandviç yedi. Vay kek. Aynı sandviç yedik ya.
0: Aynısı yendi. Arada koridor var. Umut Bezgin ortada, Serdar yanında. Koridor. Ben varım, sağımda Damla var.
1: Evet.
0: Susmadı. Bizim Gökalp susmadı.
1: En son rahatsız oldu insanlar.
0: Ya oflayanlar.
1: Bir de ağzı da bozuk yani. Yani normal.
0: Konuşuyor, susmuyor, uyumamıza izin vermiyor. Adeta bir anaokulu
1: değişik,
0: şey,
1: değişik
0: bebesi gibiydi.
1: Değişik hareketler, yeni literatüre yeni kelimeler ekledi.
0: Kelimeler, yeni kelimeler
1: buldu.
0: Evet, bu arada kıymetli dinleyiciler, uçak indi. Birazcık sert bir iniş yaptı. Bizim oğlanlar korktu tabii. Siz de korktunuz.
1: Evet, ben biraz titredim sevgili. Allah'tan yedek pantolonla gelmiş.
0: Güzel de oldu. İyi de oldu.
1: İyi de oldu.
0: Şimdi buraya geldik. Sevgili Selahattin ve Oğuz da buradaydılar.
1: Aracı... Selahattin 4 kilo vermiş terden.
0: Onu söyleyeceğim. Aracı hazır hale getirdiler ama Selahattin öyle bir terliyor ki şu anda bile çok terli.
1: Döküyor. Döküyor.
0: Aşırı terli.
1: Bak inanılmaz sıcak var. Koca 10 milyon dolarlık Alem FM canlı yayın aracının.
0: Abartma oğlum. Abartmadan. Şey yap.
1: Tamam 250 bin TL'lik canlı. O, az mı o?
0: Fiyatı öldürme o
1: 250
0: kadar.
1: 250 bin dolarlık Alem
0: olur,
1: FM aracının.
0: Olur,
1: 250
0: tamam.
1: Alem FM kliması şu an zorluyor.
0: Yetmiyor,
1: zorluyor
0: vallahi,
1: kendini
0: yetmiyor.
1: Kastırıyor.
0: Selahattin kaç amper çekiyor bu klima?
1: 10 amper
0: çekiyor.
1: 10 amper.
0: Klima başlı başına 8 amper çekiyor.
1: Tabii yani, düşünün yani. Düşün yayın cızırtılı gelirse klimadan. Bizlik bir şey yok. Asla teknik değil. Klima.
0: Arkamızda kocaman bir devasa
1: İnanılmaz
0: bir
1: sahne
0: var. Ben bu sahneyi en son şeyde gördüm biliyor musun hocam? Bu meşhur DJ'lerin çıktığı sahne var ya şey Amsterdam'da falan oluyor.
1: Ya
0: böyle.
1: Oralarda.
0: Ne o?
1: Şeyde de var ya Yedikule'de de Yedikule sahnesi de böyle oluyor.
0: O da böyle.
1: Tiesto'ya gitmiştik zamanında.
0: Hatırlıyorum
1: sevgili.
0: Beraber gittiğimiz konser değil mi? Onun sahnesi.
1: Orada öyle inanılmaz büyük bir sahne.
0: Kocaman şimdi bugün. Yayın bittikten sonra bir sahnede olacağız.
1: Evet, gelen dinleyicilerimizi bizi tanıyanlarla daha çok, tanımayanlarla çok fazla muhatap olmak istiyoruz.
0: Tanımayanlarla da tanışacağız.
1: Kendimizi tanışacağız, tanıştıracağız. Biz nedir,
0: şunu
1: ne değildir,
0: da altını
1: diye,
0: çizelim. Yani sahnedeki söyleşimiz, sahnede tabii bizim böyle bir şarkı söylemek gibi bir durumumuz yok. Ama kostümümüz olacak, onu söyleyeyim. Özel sahne kostümlerimizi giyip bizi tanıyanlarla.
1: Ben geldim, yedek kıyafetle geldim çünkü aldığımız paranın hakkını vermemiz lazım.
0: Değil mi? Sonuna kadar.
1: Kesinlikle. Eyvallah. Sonuna kadar. Sonuna
0: sahne
1: kadar.
0: Müthiş, sahneyi çok beğendim. Kahramanmaraş'taki bu güzelim fuara sadece Kahramanmaraş'takiler de gelmiyor.
1: Etraftaki.
0: Antep'ten gelen var, Adana'dan gelen var. Malatya'dan gelen var.
1: Ya az önce dinleyicimizle konuştuk. Bir aile geldi ya. Iş...
0: Trabzon'dan geldim diyor, biliyor musun?
1: Bir tane Kayseri miydi ya?
0: Trabzon'u gördüm.
1: Araba perte çıktı dedi yolda.
0: Nasıl yani?
1: Kaza, duvara çarpmışlar, bir şey olmuş.
0: Eyvah eyvah. Ciddi misin?
1: Vallahi billahi az önce kendisi söyledi. Çok üzüldüm, çok üzüldüm ya. Bizim için yani
0: bizim
1: araba...
0: Bizim için değildir o. Geliyorlar.
1: Konuşalım patronlarla da bir araba ayarlayalım.
0: Ya öyle olmaz ama yani öyle dersen de vicdan yaparız.
1: Değil mi? Yaparız, doğru. Çok geçmiş olsun.
0: Hoş gelmişler.
1: Allah kazadan beladan beterinden saklasın.
0: Amin
1: inşallah.
0: Cana geleceğine amin diyen dilleri geri çevirme ya Rabbi.
1: Amin inşallah.
0: Sevgili dinleyiciler.
1: Şimdi bu organizasyon sevgi çok
0: bitir,
1: önemli.
0: Şu anonsu yapmam lazım oğlum.
1: Buyurun.
0: İkide bir kesiyorsun beni ya.
1: Ya severim severim. Eski fenni sünnet.
0: İkinci blokta saat 17'de yani. Kahramanmaraş'ımızın yerel sanatçısı da konuğumuz olacak. Çok kıymetli bir isim.
1: Sürpriz bir isim. Sürpriz kesinlikle bir isim. Kaçırmayın. Sürpriz bir isim.
0: Bir dönem Alem FM'de yayın yapmış bir isim. Hatta korku programı yaptığını söylüyorlar.
1: Evet.
0: İkinci blokta
1: sürpriz şarkılarıyla, yeni besteleriyle
0: burada olacak
1: grubunu
0: inşallah.
1: Grubunu alamayacağımızı söyledik. Çünkü aracımızın içi kendimize kadar yetecek.
0: Çok kalabalık olamıyoruz.
1: Sadece kendisini alacak.
0: Playback yapacak.
1: Playback. Şey, çıplak
0: okuyacak.
1: Sesi çünkü.
0: Çıplak okuyacak. Ses olarak.
1: Ses olarak.
0: Şimdi bulunduğumuz...
1: Düştü. Kırdık.
0: Evet. Şimdi bazı teşekkürlerimiz var. Onu bir yapmamız lazım. Abi. Sayın Harun Bey'e, Harun Dedeoğlu'na bir teşekkür etmeyelim.
1: Abi
0: çocuklar.
1: Büyük alkışlar.
0: Hakikaten büyük
1: yani
0: alkışlar.
1: Büyük alkışlar.
0: Harun Dedeoğlu'na buradan teşekkür edelim.
1: Kesinlikle.
0: Var olsun. Ama şunu da ekleyelim. Yayına gelene kadar bizi birçok noktaya götürdüler. Gezdik, tozduk.
1: Evet.
0: Öncelikle Kapalı Çarşı'da bir Fatih abimiz vardı. Bize tesbih hediye etti.
1: Onun
0: sağ olsun.
1: Yanına uğradık.
0: Çok sıkı dinleyicimizmiş.
1: Evet, bir esnafı çarptık orada.
2: Ben de gideyim mi abi?
0: Büyük çarptık esnafı bu arada.
1: Gidebilirsin Selahattin. Veriyor güzel. Hediye hemen veriyor. İkinci esnafa girdik yine çarparız diye. 600'er Fatih 1500'lük oldu.
0: Birazcık.
1: Çarpıldık.
0: Çarpıldık.
2: Çarpıldık.
0: O kadar olur be aman.
2: Gelmiş.
0: Çok güzeldi ama o Ali da abi çok güzel bir adamdı. Ali abi de çok güzeldi. İlyas abiye teşekkür edelim. Şimdi bu abi
1: meğer
0: de...
1: o çarşının tekniğiymiş Fatih Bey. Az önce öğrendim ben onu. İlk girişte ücretsiz bir şey veriyorlarmış. İçeride
0: çarpıyor.
1: Çarpıyor.
0: Ama güzeldi.
1: Sonra aralarında bölüşüyorlar.
0: Ben o sohbete yine giderim.
1: Abi
0: çok
1: çarşı,
0: güzeldi.
1: Çarşının havası İstanbul'dan da biliyoruz ya. Kapalı Çarşı'nın bir havası
0: başka
1: vardır.
0: Başka bir havası.
1: Aynısı. Maraş'ın da aynısı. Bir de çarşı iç içe geçmiş birçok bölümden oluşuyor. Enteresan. Bir tarafa giriyorsun baharatçılar, bir tarafta ayakkabı, arka tarafta başka
0: ve
1: bir şey.
0: Ve Türkiye'nin en büyük nesi. Çarşılarından biri.
1: İnanılmaz genişliği. İçten içe.
0: Biz neyi biliriz kapalı çarşı olarak? Bursa'dakini biliriz. Doğru mu?
1: Evet, Bursa'yı biliriz.
0: Meşhurdur
1: evet,
0: yani.
1: Meşhur Bursa.
0: İşte burası varmış. Ondan sonra bir kapalı
1: İstanbul'u
0: çarşı
1: biliyoruz.
0: İstanbul'un kapalı biliyoruz. Çarşısı var. İşte bir de burası yani büyüklerden bahsediyoruz.
1: Büyük,
0: tabii.
1: Büyük.
0: Muazzam güzel. Tarihi de çok eski. Kapalı Çarşı'nın
1: çok
0: tarihi
1: eski,
0: de çok
1: evet.
0: Eski. Çok teşekkür ederiz sağ olsunlar. Çok ilgilendiler yani. Muazzam ilgilendiler. Buradan kendilerine
1: her zamanki gibi ya. İnanılmaz insanlar.
0: Eyvallah.
1: Sağ olsunlar.
0: Kahramanmaraş'ın bu sıcağına klimamız yetmiyor dedik. Şaka değil yani gerçek.
1: Bir de dışarıda bekleyen dinleyicilere bak.
0: Şimdi onu diyecektim tam da. Bu sıcakta dışarıda hadi gölgelik bulabilen buluyor da bulamayan artık bulamıyor. Dışarıda bekleyen dinleyicilerimiz var. Saat 18'e kadar daha da bu kadro kalabalıklaşır.
1: İllaki, gelir, illaki, yavaş ediyoruz. Yavaş.
0: Bulabildikleri gölgeliklere doğru gitsinler lütfen. Aracın dışına yayını verdik biz gerçi oradan dinliyorlar ama. Yani
1: biraz olsun ses gelsin diye dışarı.
0: O ses sizi birazcık serinlesin istedik efendim. Derdimiz o.
1: İnşallah işe yarar. İnşallah işe yarar.
0: Bir de ana kumanda masasında İstanbul'da arkadaşlarımız var. Hüseyin, Şevval ve Sena.
1: Sena üçlüsü. İlk defa üçlü yapıyoruz değil mi sevgili Yıldırım?
0: Doğru, ilk defa. Çünkü normalde ana kumanda masasında bir kişi olur.
1: Evet.
0: Kızlar dedi ki biz de gelmek istiyoruz.
1: Çünkü her biri %30'ar bilgi bildiği için üçlü öncesi toplayınca %90
0: yapıyoruz. Yani bilgilerimizi birleştirelim bir yayın yapalım.
1: Yayın yapalım.
0: Aslında şöyle, yani ana kumanda masasına gelene bir prim veriyoruz.
1: Evet.
0: Kızlar dedi ki biz de alabilir miyiz?
1: Evet.
0: Konu bu.
1: Konu bu. Biz de dedik ki primi paylaştırırız.
0: Bakacağız. Hüseyin var, Şevval var, Sena var. Bu mesleki aşklarından dolayı onlara da bir alkış gelmesin.
1: Vallahi tebrik ediyorum.
0: Tebrik ediyorum.
1: Vallahi tebrik ediyorum.
0: Kendi iştirakleriyle geldiler.
1: Kesinlikle. Bir vallahi. Cumartesi günü buraya geldiler.
0: Ben olsam
1: yani olsam
0: yazlığa
1: biraz,
0: giderdim.
1: Ben ayak diretirdim yani. Sibel Hanım karnım ağrıyor falan derdim. Bakışlarım ağrıyor derdim. Kirpiğimde bir şey çıkmış derdim.
0: Gelmezdim.
1: Kirpik
0: diplerim ağrıyor.
1: Kirpik diplerim ağrıyor.
0: Evet sevgili Damla, bu arada gözler iyice yamuldu. O da uykusuz. Serdar çok uykusuz.
1: Serdar çok fena çünkü gece uyumuş.
0: Gece 4'te uyumuş. 5.30'da uyanmış. Araç almış ve havalimanına getirmiş. Evet. 1.5 saatlik uykuyla duruyor. Kafası hiç yerinde değil. Kapalı çarşıda bir bıçakçıya girdi. Bir zıbıncıya girdi.
1: Bir baharatçıya girdi. Bir bakırcıya girdi.
0: Bakır ya, saçma sapan şeyler yaptı.
1: Sonunda ne aldı? Hiçbir şey.
0: Hiçbir şey alamadı.
1: Hiçbir şey. O hediye
0: hep tepedi. Böyle çıkıyor. Dükkandan şöyle çıkıyor. Aldım oğlum bir şey. Ya tam karar veremedim diye. Her seferinde tam karar veremedim.
1: Ya, bakır diyorlar ama sanki biraz bakır değil gibi.
0: Kendisi çok karar veremeyen bir kardeşimiz Serdar Gökalp. O da burada.
1: Aradığını bulamadı. O ücretsiz aldı.
0: Serdar biraz zor beğeniyor. Zor, o yüzden zor aradığını beğeniyor. Bulamadı yani. Evet efendim. Şimdi saat 16.15.
1: 16.15. 16.15.
0: Evet efendim.
1: İnanılmaz olmuş. Bayağı. Fatma bir şey söylemek istiyorum.
0: Söyle abi.
1: Tekrar Kahramanmaraş'ımıza hoş geldiniz.
0: Tamam oğlum geçtik oraya.
1: Kahramanmaraş'ımız adına ben bir şarkı yaptım.
0: Şarkı yaptın.
1: Bir şarkı yaptım. Evet, Kahramanmaraş'ı anlatan, Kahramanmaraş'ın güzelliklerini anlatan.
0: Sözler kime ait?
1: Sözler tamamen bana ait. Müziği de bana ait. Vokallerde başka şey var.
0: Bir isim kullandım.
1: Kayınbiraderimi kullandım. Evet. Sesi çok iyidir. Vokallerde
0: Back vokallerde Damla Karakaş.
1: Back vokallerde Damla Karakaş. Bir gelmişken Kahramanmaraş'a burayı anlatan bir şarkıyı duymanızı istedim.
0: Sözler sana ait.
1: Sözler bana
0: ağlamak
1: ait.
0: Ağlamak istiyorum. Vallahi ağlamak istiyorum.
1: Şarkıda ağlayacaksınız.
0: Hadi bakalım. Kıymetli dinleyiciler. Alem FM Kahramanmaraş'ta fuar alanındayız. Kafum fuar alanındayız. 2 saat buradayız ama girişi hocamızın sözlerini yazdığı bir eserle yapmak istiyoruz.
1: Evet, Ahir Dağı etekleri.
0: Şarkının adı ne?
1: Ahir, Ahır diye şarkıda yazdım. Ahir de olur, Ahır da olur, ikisi de olur. Ahır Dağı etekleri diye şarkının adı bu. Ahır Dağı etekleri.
0: Ahir değil mi oğlum o?
1: O işte iki türlü de söyleniyor sevgili. Hmm. Yılları Kahramanmaraş'ta bana mı öğretiyorsun?
0: Estağfurullah da. Hazırsanız veriyorum o zaman.
1: Buyurun.
0: Şarkıyı vereyim. Tamam, bir şarkıyı üzerine bir konuşalım o zaman.
1: Tamam.
0: Bayağı şarkı oğlum bir 2,5 dakikalık.
1: Şarkı yaptık Fatih Bey.
0: Hadi bakalım.
1: Burada sahnede falan söyleyeceğiz inşallah.
0: Hadi inşallah.
1: Bu akşam sahnemiz var mesela. Sahnede bunu çalacağız inşallah 19'da.
0: Saat 19'da mı çıkıyoruz?
1: 19'da sahnede olacağız.
0: Tamam. O zaman yayın biter. Sahne tarafı 1 saat boşluk var. 1 saatte dinleyicilerle mi buradayız?
1: Evet, burada sohbet edeceğiz işte.
0: İyi güzel. Hadi bakalım. Hocamızın sözlerini yazdığı bu muazzam eseri dinleyelim. Veriyorum. Ben ilk defa dinleyeceğim.
1: Buyurun.

0: Valla beğendim.
1: İtiraf edin, hasta oldunuz.
0: Evet, yani beğendim dersen başım ağrımaz. Fena değil, güzel. Ama yani geliştirilebilir, onu
1: i̇llaki,
0: söyleyeyim.
1: İlla ki yani biz yıllar, evet. Biz Sezen Aksu değilim. Yani kendim miyim? Sinan Aksu değilim. Kendim farkındayım. Küçük kendi çapımda diyelim. Kendi
0: şimdi dinleyicilerden sistemler gelince kestim müziği bu arada. Onu söyleyeyim.
1: Çok Allah da... Allah, ne yazmışlar?
0: Valla şimdi yazanlara bakıyorum. Cumartesi günü sizi canlı dinlemek çok güzel diyenler var.
1: Teşekkür ederiz, sağ olun efendim.
0: Gençler hoş geldiniz, aracın dışında bekliyorum diyenler var. Hüseyin Bey yazmış efendim. Bakayım. Dur bakayım. Dışarıda sizi bekliyoruz Umut Hocam diyen var.
1: Teşekkürler efendim. Evet, hoş geldiniz.
0: Gelenler fotoğraf atıyorlar. Gelemeyenler uzaktan nereden dinlediklerini yazıyorlar. Bir cumartesi günü sizinle beraberiz diyenler yazsın bir bakalım kimler var orada.
1: Gelsinler.
0: Sen abi de radyonun WhatsApp hattı numarasını bana yazarsan. Çünkü yani hep stüdyoda kağıttan okuduğumuz için.
1: Şu an aklı. Aklımıza inanılmaz bir şey. Kendi WhatsApp'a 0536.
0: Evet
1: oğlum. Gerisi de yayın koordinatörü söylesin.
0: Bilmiyor musun rakamı? 536-901-8902. Evet, 536-901-8902. Bunlar hep şaka şeyleri. Ciddiye almayın. O genel müdürünüze teşekkür etmediniz. Ayıp be size demiş efendim. Mert Bey yazmış.
1: Daha zaten teşekkür edecek çok insan var.
0: Efendim
1: çok
0: genel müdürümüzü finale saklamıştık ama madem
1: genel
0: konusu
1: müdürümüz
0: açıldı.
1: Bizim her şeyimiz.
0: Evet,
1: genel
0: müdürümüz buradan
1: her şeyimiz bizim. Radyomuzun her şeyi bizim her şeyimiz. Onu ayrı seviyoruz. O bizim başka her seviyoruz. Zaman başka kalbimizdeki yeri başkadır.
0: Peki.
1: Kafum arkadaşlar. Fuardayız, fuar alanındayız. Tam böyle fuarın göbeğinde, sahnenin yanında aracı göreceksiniz. Simsiyah yatıyor yılan.
0: Hakikaten yok. Bir de yıkatmışlar.
1: Tertemiz
0: yıkatmışlar
1: oldu.
0: Derken şunu da söyleyelim. Tabii arkadaşlarımız sevgili Oğuz, teknik ekipten Oğuz araçtan önce her canlı yayından önce aracı bir yıkatır, bir parlatır, bir temizletir falan. Şimdi bugün de Maraş'ta yine bir yere götürmüşler arabayı yıkatmak için dinleyicilerimizin karşısına böyle şıkır şıkır çıksın
1: tertemiz
0: diye.
1: Tertemiz.
0: Abi çocuklar dinleyicimiz çıkmış ve para almamışlar.
1: Para almamışlar ya.
0: Vallahi billahi para
1: İnanılmaz
0: almamışlar.
1: İnanılmaz ya, vallahi helal olsun.
0: İsimleri yazmıyor burada gerçi ama.
1: Diş hekimiymiş.
0: Vallahi mi?
1: Oto yıkamacı diş hekimi ortak açmışlar.
0: Bırakmış
1: diş hekimliğini
0: bırakmış mı?
1: Bırakmış. Kanal yapacağıma fırça yaparım demiş ya.
0: Ne diyorsun ya?
1: Vallahi billahi.
0: Oğlum büyük karar.
1: Belki
0: ya.
1: Belki diş hekimliğinin hastaları vardır, danışanları vardır, geliyorlardır bilmiyorum ama ortak dediğine göre belki biri vardır.
0: Ama belki oto yıkamanın içinde bir muayene.
1: Olabilir var. Belki.
0: Olabilir yani.
1: Yani tazlikle alıyordur dişleri. Diş sallanıyor değil mi? Tazliğimi mi koyuyor bu dişe?
0: Sarıları alabilir miyiz?
1: Tabii onu.
0: Aslında olur ama yarar.
1: Ya birazcık yarar. Diş etine zarar verebilir.
0: Zarar verir.
1: Diş etine zarar verir.
0: Kendine teşekkür edelim.
1: Sağ olsunlar.
0: Adının söylenmesini istememiş.
1: Tamam biz buradan ne adını ne markasını hiçbir şeyini söylemedik
0: ama
1: zaten.
0: Ama teşekkür. O kendini biliyor.
1: Sağ olsun, selamımızı gönderdik.
0: Eyvallah,
1: sağ olsun,
0: çok teşekkür ederiz. Dur bakayım şunları bir kapatayım efendim. Ulan ne çarptınız demiş esnafa. Sizi izliyordum diyor şeyde.
1: Nerede izliyordu ya?
0: Öyle yazmış.
1: Yok
0: Muzaffer.
1: Abi ya, Instagram'da görmüştür ya. Ben paylaştım ya fotoğraf esnafa.
0: Ondan
1: hocam.
0: Dolayı. Bu arada bir araya gideceğiz. Araya gitmeden önce şunu söyleyeyim. Bir tane bir şey yedirdiler bize. Çullama diye bir şey.
1: Çullama.
0: Ya o neydi ya?
1: Abi bak.
0: Hayatımda ben böyle bir tatlı yemedim
1: bak,
0: arkadaşlar.
1: Ben beğendim beğenmedim derim. İlk 5'e girer ilk 10'a girer derim. Bu tatlı var ya benim hayatımda. İlk üçte. İkide üçte.
0: Bende de öyle.
1: Net bir şekilde.
0: Çullama. Nerede yedik? Burada merkezde Maraj diye bir yerde yedik.
1: Evet
0: değil
1: orada
0: Maraj.
1: Yedik. Orada yedik.
0: İnanılmaz
1: bizim
0: güzeldi
1: şirket
0: yani.
1: Ekibi de içerideydi. Ekip onları de da gördük. Çullama bir de ballı börek.
0: Ballı börek.
1: İki tane geldi.
0: Favorin hangisiydi?
1: Bak çullama var ya Selahattin. Yedin mi bilmiyorum İnanılmaz bir şey. İnanılmaz bir şey. Değişik bir şey. Acayip bir şey. Farklı bir şey. Böyle üzüm şerbetinden mi dedi bir şey söyledi onunla yapılıyormuş.
0: O arasına bir şey koyuyorlar.
1: Değişik ipince bir şey şerbetli bol şerbetli yapımını anlattı.
0: Merak eden bir Google'lasın görsün bir aynı bizim pişi var ya. Pişinin tatlısı gibi ama başka bir şeydi ya.
1: Ama yapım aşaması çok farklıymış.
0: Çok farklıymış. Evet. Favorim çullamaydı benim.
1: Çullama. Benimki de çullama. İki numarada da

0: Neydi? Ballı börek.
1: Ballı börek. Tamam. Ballı börek. Hadi bir ara gidiyoruz.
0: Kremalı börek, sütlü üç börek.
1: Ben çek, döktüm çek.
0: Arabanın yoldan çek.
1: Çek çek amca.
0: Burnu kanca.
1: Al sana bir tavanca. Ca ca ca. Devam var mıydı onun?
0: O kadar herhalde.
1: Tamam.
0: Neden tabanca veriyor? Tabanca ne?
1: Efendim kısa bir ara Kahramanmaraş Kafun Fuar alanındayız. Sizleri de bekleriz. 2 saat yaklaşık buradayız.
0: Fuarın ilk günü bugün. 1 Ağustos.
1: Evet, sahnenin açılışını da biz yapacağız. Onun da altını çizelim. Bu önemli. Sahnenin açılışını saat 19 gibi biz yapacağız. Bundan sonra bizden sonra daha doğrusu APO sahneye çıkacak. Tabii, 21 evet. gibi değil mi?
0: Normalde bizim alt grubumuzda APO.
1: Dedik ki babacığım sen... Şey yapma.
0: Aklım işler şey yapma. Senin şahane birkaç tane şarkın var. Önemli isimsin. Sen çık dedik ya. Sen çık.
1: Saat 21 gibi de APO burada olacak. Efendim kısa bir ara. Aradan sonra yayınımız Kahramanmaraş Kafun Fuar alanından devam edecek. Efendim.
2: Kafa Açan Uzman özel yayını devam edecek. Reklam.

0: Yeni Axe Premium Collection. Daha tatlı, daha çekici.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: 9 Temmuz 3 Ağustos tarihleri arasında Seçili Klimalar'da parafla peşin fiyatına 9 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatan

0: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
1: Cem Adrian eşsiz sahnesiyle dinleyicilerin kalbinde iz bırakmaya devam ediyor. Kül, Sen Benim Şarkılarımsın, Herkes Gider Mi, Derinlerde gibi en çok sevilen şarkılarında her notada içimize işleyen, her sözde kalbe dokunan benzersiz sesiyle canlı performansının tüm gücünü bu konserde bir kez daha gösterecek. 22 Ağustos saat 21'de Jolly Joker Kartal East Marina'da.
0: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.
2: Bu bir reklamdır.
3: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Bankacılık işlemlerinizden de Bankkart lira kazandıran Bankkart 360 özelliği ve ekstrenizin yarısını bir ay faizsiz erteleyen nefes ayları özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.
1: Kafa Açan Uzman özel yayını devam ediyor.

0: program devam ediyor. Canlı yayında olmanın tabi bazı zorlukları var. Herhalde şu anda sorun yok galiba. Biz iki defa bir yayına girmeyi bir denedik, giremedik. Sonra bir daha girmeyi denedik, bir daha giremedik.
1: En son girdik, şimdi güçlü girdik.
0: Şu an girdik mi?
1: Yok, çok kalabalık girdik, şu an 6 kişiyiz. Baktık şimdi... bunlar 2 kişi giremiyor dediler. 6
0: şimdi
1: kişi
0: girdik
1: geldi.
0: Efendim. Bulduğumuz noktada aşırı sıcaklardan dolayı dedik acaba kablolarda mı sorun var?
1: Evet, yani kaynama yaptı galiba, hararet yaptı.
0: Evet, merkezle ilgili bir haberleşememe durumu oldu. Şimdi bir konuğumuz var. Kendisini birine benzeteceğim ama kime benzeteceğimi
1: çıkacak,
0: çıkaramıyorum.
1: Çıkacak
0: vallahi.
1: Çıkacak.
0: Yani dilimin ucunda

0: Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Sosyal İşler Daire Başkanımız Sayın Duran Doğan bizimle beraber. Hoş geldiniz efendim.
1: Teşekkür ederim. Merhabalar. Hoş bulduk. Sağ olun.
0: Az önce bir cümle ettiniz. Dediniz ki enerjinizi yakalayacağım gençler dediniz. Bizi ihya ettiniz. Çok teşekkür ederiz. Eyvallah. Bu sıcakta çok enerji kalmıyor.
1: Yok.
2: Biraz kalmıyor. Bir de siz daha yoğunsunuz tüm gün boyunca. Tabii. Ve çalışmalar da kaç gündür sürüyor.
0: Sürüyor ve bugün başladı değil mi?
1: Bugün saat 14 itibariyle başladı. Açıldı, kapılarımızı açtık.
0: Sahneyi ilk biz mi açacağız efendim?
1: İlk, evet, Alem FM'le biz bunu ulusala duyurmuş oluyoruz aslında.
0: İnşallah uğurlu gelir. Daha önceki tecrübelerimizde başkalarına çok uğurlu gelmedik ama.
2: Evet, birçok sanatçının açılışına katıldık. Şu an hiçbirinin esamesi
0: okunmuyor.
1: Size de uğurlu gelsin.
2: İnşallah. Belki buradan daha büyük sahnelere sevgili Yıldırım.
0: Ne mesela?
2: Hollywood mesela.
0: Ha, Hollywood.
2: Kırmızı halı sunumu mesela.
0: İnşallah.
2: Yani bunlar o küçük büyük hayaller değil. Yeter ki iste.
0: Biz de yapabiliriz yani.
2: Yapabiliriz tabii ki.
0: Efendim, organizasyonla ilgili birazcık bilgi almak isteriz sizden. Ya gerçi hani afişlerde var, sosyal medya hesaplarınızda duyuruyorsunuz. Biz de anlatacağız, anlatıyoruz. Ama sizin ağzınızdan da duymak isteriz. Bugün APO bizden sonra asıl sahne şovunu, evet, APO yapacak. Sonra?
1: Evet, sonra her gün farklı sanatçılarla devam edecek. Ama Ağustos Fuarı nedir Kahramanmaraş için? Aslında Ağustos Fuarı bizim çocukluğumuzun hatırası olan bir fuar. Tabii 1980'lerden bu yana aralıklarla düzenlenmiş olan bir fuar. Tabii ki depremle birlikte, aslında deprem sonrası bizim Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fırat Görgel seçim sürecinde böyle bir vaatte bulundu Ağustos Fuarı'nın tekrar canlandırılmasıyla ilgili. Neden? Çünkü biz deprem yaşadık, aslında depremle birlikte hatıralarımız da kayboldu. Geçmişten çok güzel hatıraları, anıları tekrar çekip alıp hayatımıza getirme, bütün Kahramanmaraşlılarla onu tekrar buluşturma, anımsatma için böyle bir şey oldu. Çok da güzel oldu. Çok güzel karşılık buldu. Yani bizim fuarımız bir ay devam ediyor. 1-31 Ağustos tarihinde.
0: Bayağı da bir sürü.
2: İnanılmaz yani. Zor bir süreç.
1: Çok. Yalnız, tabii ki yani.
0: Özür dilerim, böldüm ama fuarla ilgili kimle konuşsam hep şey diyorlar. Çocukluğumuz canlandı. Çocukluğumuzda çok giderdik falan gibi. Sonra uzun bir süre yapılmıyor galiba.
1: Uzun bir süre yapılmıyor. Şöyle, 1990 yılında doğmuş olan bir çocuk için, 10 yaşındaki bir çocuk için bugün o çocuk artık işte 36 yaşında.
0: Evet.
1: Dolayısıyla arada geniş bir zaman aralığında bu fuar olmamış. Dolayısıyla o insanlar için bunun çok
0: önemli,
1: ciddi bir karşılığı
0: başka,
1: var. Tabii ki. Yani burada fuarda belki yayından sonra gezme fırsatınız olur. Anne, baba, çocuklar, ailece insanlar bu fuarlarda.
0: Zaten etiket de o galiba.
1: Ailece fuardayız. Çünkü
2: herkesin kendine bir şey bulabileceği her şey var.
0: Evet.
1: Hem o var, hem de aslında günümüzde insanlar hem eğlence alışkanlıklarını hem alışveriş alışkanlıklarını çok değiştirdiler. Çocuklar, gençler, büyükler. Bugün her birimizin ekran süresi 5 saatin altına düşmüyor. Dolayısıyla biz aslında beraberinde ailece fuardayız diyoruz ama sanala değil hayata bağlan diyoruz. Burası bir ay boyunca insanların biraz da bu anlamda nefes alacağı yerler.
0: Bir, öyle bir yer.
1: Tabii ki yani.
0: Çocukları kayınvalideye bırakmayalım. Çocuklarla beraber, evet, gelelim.
2: Fuar alanına gelelim. Fuar. Onlar için de bir sürü eğlence var.
0: Tabii
2: onlar.
0: Fuar şeyi var bir kere. Ne o?
2: Luna Park var.
1: Sahne etkinlikleri var. Çocuklar için oluşturduğumuz özel bir alan var. Yaklaşık 20 dönüm bir alanda çocuk oyunları var. Şişme oyun grupları, geleneksel oyunlarımız, ahşap oyunlar. Dolayısıyla çocuklar için de burada güzel imkanlar var. Yani biz şunu hayal ettik aslında. İnsanlar ailece buraya geldiklerinde, anne baba çocuklar. Çocuklar diğer tarafta eğlensin güvenli bir şekilde. Anne babalar ister konser dinleyebilir, ister gezebilir, ister muhabbet edebilir. Alışveriş alanlarımız var. Mesela 200'ün üzerinde dükkan var burada.
0: Alem efendim burada ziyaret edebilir, gelebilir, biz buradayız.
2: Evet. Herkes stand açmış. Birçok stand var. Alışveriş standı.
0: Evet, kalabalık yani, içerisi kalabalık.
1: Kalabalık ve ben şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Türkiye şartlarında bir ay boyunca devam edecek başka bir fuar yok. Bir ay
0: ya
1: devam
0: ilk
1: edecek.
0: Duyduğumda buna şaşırdım ya. Hani böyle normalde bir hafta sürer, iki hafta sürer falan, hani biter, bir ay bayağı uzun. Bir de
2: ciddi bir emek. Bir ay boyunca, evet, hep yukarıda tutabilmek fuarı çok zor.
0: Şimdi arkamdaki sahneyi yayında anlattım az önce. Dedim ki ya bir sahne var. Bayağı uluslararası standartlarda kocaman,
2: devasa bir sahne. Evet.
0: Hani şey, bir tabir vardır. Tarkan standı diyor. Tarkan konser alanı diyor.
2: Biz yayına girmeden önce bir ses denemesi yaptılar. Bak yemin ediyorum arabada böyle sallandık. İnanılmaz
0: araba
2: bir ses.
0: Araba perde çıktı. Oğlum nasıl bir bastı oğlum?
2: İnanılmaz bir
0: belki
2: ses.
0: Belki dibindeyiz diye olabilir.
2: Onlar falan iyi para ediyor yalnız bak.
0: ses sistemi.
2: Böyle bir ses yok. Böyle bir çok şey yok.
0: Çok güzel. Çok başarılı. İnşallah akşam da konserde çok eğlenecekler diye tahmin ediyorum.
1: İnşallah. Bu akşam, bundan sonraki akşam da 31 Ağustos tarihine kadar bizim şeyler devam edecek.
0: Hadi bakalım.
2: Evet, tüm liste bende var Fatih Bey. Hepsi hangi akşam hangi sahneye kim çıkıyor hepsini.
0: Bir sayabilir misin acaba? Tabii sayayım. Kimler çıkacak? APO ile başlayacak.
2: Evet. 4 Ağustos De Dupluman var. 6 Ağustos Madrigal. 7'si Zakkum, 8'i Funda Arar, 11'i Ekin Uzunlar, 12 Aydilge, 14 Kubat, 15 Ağustos Gripin, 18'i Burak Kut, 21'i Semih Cenk
0: bayılırız.
2: 22 Ağustos Yeni Türkü, 25 Çelik, inşallah Çelik gelince iki esnafın borcunu kapatır halkın.
0: Bakkallara giriyor.
2: 25 Ağustos Çelik, 27 Ağustos Öykü Gürman, 28 Tuğçe Kandemir maşallah. Ve 29'da Soner Sarıkabadayı.
0: En son Soner Sarıkabadayı finali yapıyor.
2: Dehşet bir festival.
0: Kubat konserini çok isterdim biliyor musunuz gelmeyi valla. Kubat'ın sahneleri çok iyi geçer.
1: Aslında şöyle, bu konserlerde herkesin aradığı var. Yani hepimiz belki ikisini dinlemeye geliriz.
2: Evet, 90'lar var, daha yakınlar var.
1: Her tabii ki her kuşağa, her anlayışa hitap eden sanatçılar var. Onu özenle seçtik çünkü baştan sona
2: çok
1: kadar.
2: Çok güzel filtre. Tebrik
0: ama
2: ederim.
0: Ama herkesi de memnun edemiyorsun. Ben yorumlara baktım. Britney Spears niye yok yazmış mesela. Orayı yazmış. Britney Spears gelse Katy Perry niye gelmedi?
2: Gelmedi diyecek.
0: Derler yani.
2: Travis Scott niye yok diyecekler.
0: Derler.
2: Kanye West niye gelmedi?
0: Ama bu isimler hakikaten
2: önemli isimler.
0: Çok önemli isimler. Önemli hepsine isimler. Selamlar. Ekleyeceğiniz bir şey varsa bizi dinleyen, ya bu fuara hiç gelme imkanı olmayanlar olabilir. Belki gelme ihtimali olanlar olabilir bu anlattıklarımızdan sonra. Çünkü bir ay hani yolunun üstünde, güzergahın üzerinde, ya uğrayalım mı ya, böyle bir fuar varmış, kalalım aslında, bir günde diyen olabilir belki.
1: Tabii aslında bu fuar sadece Kahramanmaraş için değil, aslında bütün bölgemiz için yapılan bir fuar. Yani
0: illerden geliyorlar.
1: Diyoruz. Geliyorlar, daha çok gelmelerini istiyoruz. Hemen komşumuz olan işte Gaziantep gibi, Osmaniye'den gibi şehirlerden. Ki özellikle bazı konserlerde geçen sene yaşadık bunu. Bu yılda yani aynı şekilde geleceklerini düşünüyorum. Konserlerin dışında burası Kahramanmaraş'ın bütün renklerinin görüldüğü bir yer. Biz birçok yurt içi, yurt dışı ziyaretlerimizde bazı destinasyonlar olur. Ziyaret ettirirler rehberler bize oraları. Ben buna benzer alanlara gittiğimi hatırlıyorum. Kahramanmaraş'a da önümüzdeki yıllarda gelen deprem sonrası özellikle ihya olmuş, güzelleşmiş olan şehrimize Ağustos ayına turizm planını yapan bütün insanların bu fuara geleceklerini, ziyaret edeceklerini düşünüyorum.
0: İnşallah.
1: Şimdiden herkes not defterine yazsın.
2: Zaten
1: yani
2: şu şeyi görmeleri gerekiyor. Bu Trabzon Caddesi ve Azerbaycan Bulvarı üzerindeki yapıları 14 ay önce buraya geldiğimizde
0: İnşaat
2: burada başka bir şey vardı. Şu an
0: bambaşka bir şey.
2: İnanılmaz bir şey.
0: Şehri baştan yapmışsınız valla.
2: Baştan yapılmış.
0: Biz geldiğimiz zaman hakikaten çok üzülmüştük. Hem de dedik ki ya bu nasıl olacak burası?
2: Deprem
0: demiştik.
2: Zamanı da buradaydık.
0: Çok
2: zaten
0: çok böyle hakikaten ciğerimiz yanmıştı yani. Ve inşaat alanıydı komple şehir. Şimdi gezdiğimizde gördük ki yani %90'ı bitmiş.
1: Evet, geldiğinizde siz doğasını da gördünüz, yemeklerini yediniz, tabii, gördünüz. Aynı zamanda Kahramanmaraş bu yıl bir edebiyat şehri oldu.
2: UNESCO Edebiyat Şehri. Onu da bulduk. Onları da hepsini yayın boyunca anlatacağız, konuşacağız. Şairlerimizden, şiirlerimizden, sanatçılarımızdan. Ne ünlü isimlerin Kahramanmaraş'tan yolu geçti.
0: Evet. Şimdi şöyle yapalım. Biz size çok teşekkür edelim.
1: Ben çok teşekkür ederim. Bir şey varsa dinlemek isteriz ama. Ben çok teşekkür ediyorum. Var olun. Sağ olun. Ben bütün dinleyicilerimizi Kahramanmaraş Ağustos ayında fuarımızı görmeye davet ediyorum.
0: Biz de buradan duyuralım.
1: Biz onları
0: buyurun, gelin.
1: Misafir ederiz, ağırlarız. Gururla bekliyoruz.
0: Eyvallah. Sevgili dinleyiciler, konuklarımız olacak. Şimdi Sayın Duran Doğan bizimle beraberdi ama ilerleyen dakikalarda ben bir iki konuk daha araca davet edeceğim.
2: Tabii gelsin.
0: Onlardan bir tanesi Kahramanmaraş'ımızın yerel sanatçısı Serdar Gökalp. Serdar Gökalp oğulları mıydı?
2: Oğullarıydı. Öyle denmesini istemiyor
0: onu,
2: çünkü.
0: Bir de Harun abimiz var bizim, Harun Dedeoğlu. Duran Bey müsaade ederse onu da birkaç dakika, çünkü
1: tabii
0: onu biraz terletmek istiyoruz.
1: Tabii.
0: Bugün bizi çok terletti, gezdirdi.
2: Oradan
0: biz
2: oraya,
0: de onu
2: oradan
0: terletmek
2: oraya
0: istiyoruz. Peki tabii, çok sağ olun efendim.
1: Peki,
0: ekleyeceğiz
1: ben
0: varsa alırız ama son bir cümle.
1: İyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun efendim.
2: Elinize, emeğinize sağlık.
0: Sağ olun. Yolu açık olsun fuarın. Bundan sonra da devam etsin inşallah. Ama zor iş, onu söyleyeyim. Yani evet, bir ay bir organizasyonu yapmak.
1: Tabii bir ay, ama bunun öncesinde 3 ay var.
0: Hazırlık var.
1: Tabii hazırlıklar var. Yani hakikaten
2: büyük, uzun bir
1: büyük
2: süreç.
1: İş yani, uzun bir süreç.
0: Eyvallah. Peki, alkışlarla oluyoruz. Sağ olunuz, var olunuz efendim. Sevgili dinleyiciler, konuklarım

0: olacak, devam edecek. Sayın Başkan'a da çok teşekkür ederim. Duran Doğan'a, Kültür Sanat Sosyal İşler Daire Başkanı kendisi. Organizasyonla ilgili merak ettiğiniz ne varsa hem Instagram sayfasında belediyenin hem web sitelerinde var. Şehrinde her yerinde şeyler var.
1: Pankartlar var.
0: Bir de bizi de paylaşmışlar, gördün mü?
1: Gördüm, evet ya. Gerek var gördüm ya, kendi ya. Paylaşımımızı ana sayfada, büyük şehir kahraman
0: Baraj. Bir tane billboardda
1: Instagram
0: böyle.
1: Hesabında.
0: Yalnız bir tane gördüm ben. Sen başka gördün mü bizi?
1: Billboard'u görmedim, bizi az kullanmışlar.
0: Billboard'da ben gördüm işte, bir tane.
1: Bir tane.
0: Köşede yok. Önünde de elektrik direği vardı. Tam şey babam.
1: O da bana, benim üstüme denk geliyor. Kumpas. Tamamen kumpas. Çevre illerin kumpası.
0: Ara gitmiyoruz değil mi? Daha var. Zamanımız var. Tamam peki. Şimdi ne kadar zamanımız var? Dur bakayım. Evet.
1: 2-3 dakika vardır ya.
0: 8 dakikamız
1: Oo,
0: var.
1: Oo güzel.
0: Oo, bayağı zamanımız güzel. Var. Şahane.
1: Çal bir mezdeki 8 dakika. Ver mezdeki ya. Tamam. Eğlenmeye geldik ya.
0: Şöyle yapalım. Şimdi araya gidelim. Reklama bir tık onayı çekelim. Dışarıda çok fazla dinleyicimiz var. Çünkü onlarla da hasbihal edelim. Şu an Şemsiye görüyorum. Şemsiye.
1: Küçük azaltalım.
0: Vallahi Şemsiye var. Çok fazla insan bekliyor. Onları bekletmeyelim sıcağın alnında. Onlarla da birazcık hasbihal edelim. Sonra geri gelelim.
1: Devam edelim.
0: Reklam, bir şarkı, sonra burada olalım.
1: Çok güzel.
0: Nasıl?
1: Harika. Tamam, tam peki. Bir yayın koordinatörüsün, yemin ediyorum. Ulu Hakan ya. Tebrik ederim seni.
0: Şu an haberleşiyorum diyor. Merkez. Dur oğlum.
1: Merkez dinlemede. Merkez. Alo merkez.
0: Tamam. Hadi bakalım. Verdik sözü merkeze, sonra geri geleceğiz efendim.

0: Kafa Açan Uzman özel yayını devam edecek.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, kredini kullan. Detaylar akbank.com'da.
3: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.

0: açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl. Ama dememek için ama
1: sigorta. Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil Budur hissi, ama dememek için ama sigorta.
1: Reklam.
3: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
4: Parafla'nın katkılarıyla
5: güzellikler dünyası.
6: Parafla Cezayir Konstantine'deyiz. Konstantine, Cezayir'in kuzeydoğusunda yer alan ve köklü tarihiyle tanınan önemli bir vilayettir. Derin vadiler üzerine kurulu şehir merkezi ve tarihi köprüleri sayesinde köprüler şehri olarak bilinir. Üniversiteleri, tarihi eserleri ve kültürel mirasıyla ülkenin eğitim ve turizm açısından öne çıkan bölgelerinden biridir.
4: Parafla'nın katkılarıyla

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Ama dememek için ama sigorta.
4: Ve merakla beklenen festival geldi çattı. 11. Kısadan Hisse Kısa Film Festivali için başvurular başladı. Sen de hikayene odaklan ve bize başka bir şekilde anlat. Kısa filminle veya senaryonla katıl, ödülünü kazan. Kısa film ve yapım destek ödülleri için başvurunu kısadanhisse.org adresinden yapabilirsin. Son başvuru 15 Eylül. Kısadan Hisse Kısa Film Festivali. Başka bir festival.
3: Ama dememek için ama sigorta.
5: Reklam.
6: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kredi kartı ve banka kartını tek kartla birleştiren Bankkart'ın ayın sektörü özelliğiyle her ay farklı bir sektörde daha fazla Bankkart lira kazanabilirsiniz. Detaylar bankkart.com.tr'de.

0: 56 sağa çek. 56 sağa çek. 56.
1: Sana pardon.
0: Sana öyle bir ceza yatacağım ki ömrüm boyunca unutamayacaksın.
1: Yok, pardon memur bey, özür dilerim.
2: Kolay gelsin.
1: Merhabalar memur bey.
2: Kolay gelsin. Modifiye görüyorum.
1: Ya evet, kusura bakmayın.
2: Biliyorsunuz modifiye yasak efendim.
1: Yalnız gözlükler çok hoş.
2: Oo, gerçekten mi?
1: Ben hakikaten beğendim.
2: Nasıl, yakışıyor mu?
1: Çok iyi.
2: Ya hanımla çok tartıştık bu konu, biliyor musunuz?
1: Eyvah, bence olmuş
2: dedi
1: memur bey.
2: Dedi ki senin yüz hatlarına uymuyor dedi.
1: Yo.
2: Şu an siz bir erkekten duymak.
1: Şunu bir dener misiniz? Bende var bir tane. Bir saniye. Şöyle vereyim ben size. Şunu bir deneyin.
2: Aa, bu marka çok iyi yalnız.
1: Şunu bir deneyin.
2: Şöyle çıkartayım.
1: 10 numara oldu.
2: Nasıl?
1: Vallahi 10 numara.
2: Ayna var mı be? Şu dikize bir eğileyim.
1: Ay.
2: Niye durdunuz? Devam edin ya.
1: Demeyeyim mi, siz dur demediniz mi?
2: Yanlış yaptım. Devam
1: tamam.
2: Edin siz.
1: Hadi görüşürüz.
2: Kapat onu, kapat. İleride çevirme var. İleride çevirme var.
1: Ne oldu memur bey?
2: İleride çevirme var. Oğlum yanımdasın daha ya.
1: çok pardon, tamam.
2: Kapat şunu ya.
1: Kapa, özlüyorum.
2: Kapat.
1: Özlüyorum.
2: Hadi hayırlı yolculuklar.
1: Eyvallah.
2: Hayırlı yolculuklar.
1: Görüşürüz. Hayırlı tamam yolculuklar. Görüşürüz. Sağ olun.
2: Hakan, şuna bir 4200 yazsana.
3: Kafa açan uzman. Hafta içi her sabah 7'de Alem FM'de.

0: Saat 17. Bu bir reklamdır.
1: Ama dememek için ama sigorta.
2: Kafa Açan Uzman özel yayını devam ediyor.
3: Sevgili dinleyenler, çok kıymetli Alem Efendim dinleyenleri. Herhalde yayındayız galiba, değil mi Selahattin'ciğim? Yayındayız. Güzel. Şovumuz devam ediyor. Aşırı sıcak. Bunu ara ara tekrar edeceğiz, söyleyeceğiz.
4: Biz yine arabaya girip çıkıyoruz ama dışarıdaki dinleyicilerimiz
3: ya
4: için...
3: Ya ben onlar
4: gerçekten,
3: için...
4: Vallahi...
3: Ya ne diyeyim bilmiyorum
4: hızlı
3: ki.
4: Hızlı hızlı da fotoğraf çekilmeye çalışıyoruz ki beklemesinler, güneşin altında kalmasınlar.
3: Dışarıda
4: diye.
3: Adeta
4: çok
3: bir... Adeta bir Tarkan konseri.
4: Çok ünlüyüz.
3: İnsanlar birbirini yiyor... Umut Bezgin
4: yırtıldı,
3: diyor.
4: Yırtıldı, gömleğim yırtıldı.
3: Benim pantolonum yırtıldı. Böyle cepten çekti.
4: Paramparçayım.
3: İnanılmaz. Harun Dedeoğlu anlam veremiyor.
4: Neler oluyor burada diyor.
3: Harun abimiz. Harun abinin şimdi biz Harun Dedeoğlu diyoruz. Harun abi diyoruz.
4: İstanbul'dan da adını en çok duyduğunuz Kahramanmaraş kişisi.
3: Konu Kahramanmaraş'a gelince adını çok sık zikrediyoruz kendisini. Harun abi dedim ki abi seni ne diye anons ettim işte. Harun abi senin ne diye anons ettim? Aslında belediyede tam görevin ne abi, şöyle yakın tutayım da şey olsun. Hoş geldiniz bu arada.
5: Merhabalar efendim, sizler merhabalar de hoş efendim. Geldiniz.
3: Sesiniz de çok güzelmiş Harun Bey.
5: Çok teşekkür ederim Allah. Efendim, merhaba.
3: Maşallah.
5: Fatih Bey, Umut Bey, Kahramanmaraş'ımıza hoş geldiniz.
3: Biz bu anonsa bayılırız.
5: Evet.
3: Harun abi tam olarak ne anons, nasıl anons edeyim seni bilemedim.
5: Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Turizm Tanıtım Organizasyon Şube Müdürüyüm ben.
3: Şube Müdürü. Tanıdıklarımız evet. Var. Şube çok Müdürü tanıdığım var benim.
4: Ama bak arabaya girip çıkanlar bak. Şube Müdürleri, daire başkanları.
3: Öyle, öyle.
4: Yani,
3: reklam müdürü yani. Bak solumda.
4: Harun abi inanılmaz.
3: Harun abi bizi bugün çok güzel karşıladı. Biz seni bugün yayını o yüzden almak istedik. Hem bizi çok güldürüyorsun.
4: Bütün gün beraberdik.
3: Hem bizi çok güldürüyorsun. Hem bir abi gibisin. Böyle çocuklar buraya gelin, çocuklar şuraya gelin.
4: Bak şeyin adını da söyleyelim abi. İlhan abi miydi?
3: İlyas.
5: İlyas
3: abi.
4: İlyas abi.
3: Çok Kadir Şinas bir insan gerçekten. Her girdiğimiz

0: Sizi dükkandan çıktığımızda dükkan sahibine dedi ki mal sayımı yapın. Bunlara çok güvenmeyin dedi. Yemin ediyorum bak. Ya Ayl 1, 2, 3 şakayı yaptım bırak kardeşim. Her dükkanı söylüyor. Alındım artık bir yerde Harun abi. Bu kadar da olur mu ya?
1: Yok, bizim esnafımız sizi böyle dört gözle bekliyordu. Gördüğünüz çarşıda çok büyük bir kucaklama oldu.
2: Evet vallahi. Vallahi çok güzel oldu. Sağ olsunlar,
0: şimdi
2: var olsunlar.
0: Şimdi şunun altını çizeyim. Burada tabii asrın felaketi yaşandı bu topraklarda. Şehir toparlandı. Toparlanmaya çalışıyor diyelim daha doğrusu. Hani ben size yayında böyle ara ara bir hikaye anlatıyorum ya. Deprem anında canhıraş bir şekilde binalara koşan, insanlara yardım eden. Finalde ulan ben bir haftadır uyumamışım. Bir hafta mıydı abi? Kaç?
1: Evet.
0: Bir haftadır uyumamışım. Diğer Harun konuştum. Abi işte bu Harun abi kendisi. Bizzatihi olayın başrolü burada. Abi bir hafta uyumadığını birinci haftanın sonunda anladın ve çöktün değil mi?
1: Evet.
0: Nasıl oldu o?
2: Gitti işte bir beyin bunu fark ettiğin anda. Beyine bunu fark ettiğin anda gitti ki kendi etrafında, kendi ailesinde, kendi akraba çevresinde evet, de. Evet.
1: Beyin olarak zaten insan o an her şeyi kapatıyor.
0: Tabii.
1: Her şeyi kapatıyor. Bizler elimizden geldiğince tabii ki o an herkese yardım etmeye çalıştık. Şu an bugün Sayın Bakanımız Murat Kurum da burada. Evet. Şehir yeniden ayağa kalktı. Kahramanmaraş yeniden ayağa kalktı. Her şey için herkese çok teşekkür ederiz. Çok büyük yardımlar geldi Kahramanmaraş'a. Biz de elimizden geleni yapmaya çalıştık. İnşallah bir daha hiçbir yere, hiçbir ülkeye böyle bir şey yaşatmasın.
0: Amin. Abi sadece bize değil hiçbir ülkeyi yani gerçekten hani bir laf var ya düşman ama başına vermesin Allah diye zor bir
2: süreçti. Bu da onlardan biri.
0: Allah'tan el ele birlikte bu süreci atlatmaya çalıştık. Bu arada bu bir aylık bu fuarın da önemli özelliklerinden bir tanesi şu. Bu bir aylık süreç içerisinde daha önceki organizasyonlarda da şehirdeki suç oranları azalmış. Bir insanlar fuarda unutuyorlar mı? Suç işlemeyi unutuyorlar.
2: Huzur yani buluyorlar.
0: Suçtan kastım şu. Trafik cezaları da dahil olmak üzere. Aynen şehirde öyle. Bir sakinlik oluyor.
1: Aynen öyle. İnsanlar tabii sosyalleştikçe, enerjisini attıkça trafikte kavga da bitiyor abi.
0: Değil mi? Çok güzel normal. Bir şey yani.
2: Harun abi bir şey soracağım. Fuarla ilgili çok da önemli bir soru. Nerede ne yenir abi? Bırak şimdi.
1: Abi. Umut nerede abi, ne yenir? Umut abi Maraş yedin daha ne yiyecektin abi?
0: Ya adam ne bizi bulsa yedi ya.
2: Bizi bir ciddi.
0: Ne yani, bulsa yedi ya.
2: Dışarıdan gelenleri.
0: Ya en ya. Son dedi ki eli böğründe ne zaman yiyeceksin? Oğlum onu da yemeği ver ya.
1: Abi Kahramanmaraş'ın bildiğiniz üzere çok fazla çeşit gastronomi ürünü var. Mutfak ürünlerimiz var tabii ki.
0: Abi Antep yemekleri... öyle demiyor. Antep diyor ki biz daha gastronomiyiz diyor.
1: Yani onlar...
0: Tabii ki ben demiyorum abi Antep diyor.
1: Her şehrin kendine göre bir özelliği var abi. Bizim tabii tarhanamız, dondurmamız, dünya cünlü biberimiz mevcut biliyorsunuz.
0: Ama Antep de diyor ki...
2: Antep biber bizim diyor.
0: Antep diyor ki biber bizim diyor.
2: Bu top ana vatanı burasıdır abi. Biberin ana vatanı burasıdır.
0: Sen yayından önce Antep diyordun.
2: Kim?
0: Şimdi burada abi, Harun abinin yanında.
1: Ben parasını verdim satın aldım.
2: 50 liraya değişirim 50 lira.
0: Abi burada neler çıkıyor ya?
2: Şu an Sivas'tan biri gelse Sivaslı olurum.
0: Ne var abi? Yani Maraş'ta tam gastronomi diyoruz ama işte biberiyesi var bilmem ne. Sadece dondurma yok.
1: Tabii ki. Yani tarhanamızdan tutun da üzümümüze kadar. Yani bizim Bertiz bağlarında yetişen çok güzel bir kabarcık üzümümüz vardır. Yani yemeniz lazım. Andırın bölgesinde
2: olur abi,
1: yetişen... Kirazlarımızdan tutun da.
2: Olur kiraz olur.
0: Harun abi.
2: Harun abi bak.
0: Bir dakika abi.
2: Biz tam yemedik Harun abi. Bak kahvaltı yaptık. Sonra yediğimiz ne var?
0: Ya delirdin herhalde.
2: Yemek olarak ne yedin?
1: Abi çullama yedik.
0: Oğlum çullama
2: yemek yiyorum yemek.
0: Yemek değil mi çullama?
2: Çullama yarım saat anlattık Harun abi. Ben böyle bir şey görmedim diye. Evet. Yarım saat anlattık.
0: Sen et mi yemek istiyorsun?
2: Ya neyi yani yemedik aslında. Hani
0: ya yemedik. O da Harun abiye ben bırakıyorum. Onu bir şey demiyorum abi.
2: Şimdi çok da işimiz var. Bir sahneye çıkıyoruz Harun Bey. Şimdi işimiz de var. Yiyemiyoruz kalabalıkta.
1: Yemek konusunda tabii ki sahneye indiğimizde Maraş'ın en güzel lezzetlerini yiyeceğiz hep birlikte. Oh,
0: ama uçağı kaçırırız abi. Yemeyiz ya değil mi Damlacığım?
2: O dedi ya size hızlı bir şey yaptıracağım.
0: Abi çok zor. Hiç uğraşma Harun abi.
2: Ya öyle deme ya.
0: Dürümsel mi? Ya,
1: Umut abi aşağıdan bacağıma vuruyor olur mu?
0: Bir de adam literatür.
2: Abi minibüste şey... giderken yeriz ya.
0: Uçakta yeriz.
2: Aç mı gidelim ya havalimanına? Gece 11'e kadar aç mı duracağız?
0: Bu arada sevgili dinleyiciler. Şunun altını bir çizelim öncelikle. Şimdi Maraş'ta et yiyorsunuz, tatlı yiyorsunuz vesaire ya. ben bir taraftan ucundan fiyatlara da baktım.

0: Hani tamam yiyelim de ya der. Bir de bu işin fiyat tarafı var. Abi fiyatlar ya o kadar düşük ki mesela İstanbul'a göre çok düşük. Alakası yok İstanbul'la. Ya yarı yarıya demeyeyim ama.
1: Yok ben ilk girdiğimiz çarşının kapalı çarşının girişinde de bir kuru yemişçi vardı.
0: Orada da ucuzdu.
1: Orada da ucuzdu mesela. Karışık duble kuru yemiş 700 diyor. 700 lira mesela enteresan bir fiyat ya. 700 de bizim ay çekirdeği falan veriyorlar İstanbul'da 700 lira.
0: Fiyatlar niye böyle uygun?
2: Fiyatlar hem ulaşım erişilebilirlik kolay hem de en doğal ürün burada var. Yani Kahramanmaraş'ta gerçekten.
0: Bolluk da var.
2: Bolluk var. Mevsim geçişinden dolayı her türlü doğal yetişme durumu da var. O yüzden fiyatlarımız da uygun. Çıkın çıkın gelin diyoruz biz.
0: Ya bu Harun abinin doğallığı beni bitirecek ya. Harun Dedeoğlu sevgili dinleyiciler ben ne diyeyim ya. Kendisini çok seviyoruz.
1: Hastasıyız.
0: Israrla yayın aldık bu arada. Oğlum beni almayın falan dedi. Yani
1: zaten
0: zorla...
1: konuştunuz dedi fuarı.
0: Evet, ben daha ne konuşayım lan dedi. Bir de dedi o erkek kokuyordur araba şimdi dedi. Bir sürü erkek var burada dedi. Ama sağ olsun bizi kırmadı geldi.
2: Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Abi senin Maraş'a geldiğiniz için.
1: Harun abi ne kadar bu fuar muar varsa bundan sonra Allah aşkına.
0: Senin yazlık neredeydi abi? Şey bu
2: bağ dediğimiz evi. Bizim yazlık bölgelerimiz var. Kafarlı bölgesinde.
0: Kafarlı.
2: Evet.
0: Ya buranın isimleri de çok enteresan. Çok güvercinler önemli. Gördüm. Güvercinler uçuyor. Ben de bayılırım. Taklıcı güvercin.
1: Burada mı gördün?
0: Orada da bir ya şeydi işte araba bekliyorduk ya. Neydi abi güvercin besleyenleri ne diyordunuz?
2: Mırtıkçı.
0: Mırtıkçı.
1: Mırtık mı?
0: Mırtıkçı. Ya garip garip isimler var ya. Çullama. Mırtıkçı. Başka?
1: Daha neler var ya? Daha neler var?
0: Abi ben söyleyeyim bir iki tane de yemek adı. Var böyle garip garip yemek isimleri var.
2: Ya zaten eli böğründe yeter. Bir
0: eli böğründe mi?
1: Yani... Eli böğründe.
0: Adı nereden gelmiş Sayın Hocam? Siz bilirsiniz eli böğründe yani.
1: Ya şimdi sevgili Yıldırım bu aslında bir yas yemeğidir.
0: Oo.
1: Yas yemeğidir. Şöyle. Şu an tam anlat hikayede acıklı bir hikaye. Acı,
0: olsun lütfen.
1: Acıklı
0: bir hikaye. Şöyle, eli böğründe nereden geldi?
1: 1812 yıl.
0: 1812.
1: 1812. O zaman burada bir şey oluyor. Bir küçük bir savaş var meydanda. Hemen arkamda sırtım arkamda meydan var ya. Orada hemen savaş. Bir orada şey yiyorlar. Sofra kurulmuş. Savaş ortamında tabii. Sofra önemlidir. Savaş ortamında sofra biliyorsun. Sofra kuruyor. Et falan kavuruyorlar böyle. Savaş ortamında et kavuruyor. Kuzular kesiliyor.
0: Acı?
1: Acı ağza geliyor abi. Yandım anam da subay. Subay komutan. Bağırıyor yandım yandım diye. Oradan da asker de er de komutanı sevdiği için kendini yumrukluyor. Aman komutanım git.
0: Komutanım ha, bana geleydi.
1: Bunu gören diyor. Diğer el, abi böğrünü deldin elinle diyor.
0: He eli böğrünü.
1: Elinle böğrünü deldin. Yemeğin adı aslında oydu.
0: Oradan mı geliyor?
1: Yemeğin ilk adı odur.
0: Harun abi elinle doğru mu? Böyle bir şey var mı?
2: Yok şu an Umut Bey tamamen sallıyor.
0: Oğlum sallıyor diyor.
1: Harun abi şehirden hiç haberi yok.
0: Biraz tarih ya.
1: Biraz tarih
0: valla.
1: Biraz Kahramanmaraş'a hakim olalım.
0: Harun abi çok teşekkür ederiz.
2: Biz teşekkür ederiz.
1: Sağ ol var ol abi.
0: Ayaklarınıza bize tahammül ettiğin için var ol.
2: Bugünümüzde burada bulunduğunuz için çok teşekkür ederiz.
0: Eyvallah. Alkışlarla Harun abiyi araç dışına alacağız. Çünkü zorla buraya aldık. 10 dakikasını yedik adamın yoğun zaten.
1: Bir oradayım bir buradayım koşturuyor.
0: Evet ve alkışlarla uğurluyoruz. Harun abiyi teşekkür ediyoruz.
1: Sağ ol.
0: Var olsun. Alkışlıyoruz. Ya bu adamı ayrı seviyoruz ya.
1: Başka
0: vallahi
1: bir şey
0: billahi
1: başka
0: ya.
1: Bir şey.
0: Dışarıdaki dinleyicilerimizden de rica edelim. Harun abi bir alkışlarlarsa.
1: Vallahi
0: şu organizasyonda büyük ya. Emeği vardır.
1: Geliyor.
0: Havalı geliyor. Geldi işte Türkiye radyolarının en şahane gece şovunu yapan
1: geldi.
0: O muhteşem insan. O şahane kişilik. Diyeceğim yıllarca beni böyle yediniz diyecek. İnşallah başka bir şey gelir. O şahane insan, uykusuz kişi. Uyudun mu? Uyudun mu?
3: Yok be abi.
1: Gözü şişmiş.
0: Ya gözler şişmiş.
3: Hayır vallahi aşağıda fotoğraf çekiliyordum.
1: Kapalı gözleri kapalı.
3: Hayır lan yine vallahi aşağıda fotoğraf çekiliyordum ya vallahi ya.
1: Ellesine bak üstüne yanıyor.
3: Oğlum fotoğraf çekiliyordum diyorum.
1: Sıcaktan geldi.
0: Sevgili dinleyiciler Türkiye radyolarının en şahane gece şovunu yapan Serdar Gökalp şu anda Alem FM'de Kafa Açan Uzman'a konuk oluyor. Yer yerinden yıkılıyor, alkışlıyor, hepimizi alkışlıyor.
1: Abi, alkışlar,
0: biz de alkışlıyoruz,
1: alkışlar,
0: biz de alkışlıyoruz. Alkışlar. Oğlum öyle
1: alkışlar.
0: Değil.
3: Allah rahmet eylesin, Levent Kırca geldiler.
0: Eyvallah.
3: Mekan cennet olsun.
0: Serdar'ım çok dedikodunu yaptık.
3: Sıkıntı yok, başka malzemeniz olmadığı için. Ben de hep zaten söylüyorum.
0: Senin oğlum sen bizi niye uyutmuyorsun uçakta ya?
3: Kim?
0: Sen.
3: Şimdi sen bir de dönüşe bak.
0: Ya duruyor duruyor bir şey söylüyor. Uyuma.
1: Dönüşte bir de üçlü, üçlü vermişler. Üçümüz yan yanayız.
0: Öyle mi?
3: Ya bak bir şey söyleyeceğim. Bileti. Cam kenarında, cam kenarında oturursam rahat bırakırım sizi.
1: Tamam otur.
0: Ya böyle yapıyor.
1: Tamam otur.
0: Ya ben uyuyorum zaten... böyle yapıyor bak. Uyuma oğlum, Kahramanmaraş halkına ayıp ediyorsun. Ne alakası var?
3: Senin arkandaki adam da yanındakini dürtüp şey diyor. Çok rahatsız ediyor çocukları. Damla beni fırçaladı. Ben de Damla'ya gıcığına seni böyle dürtüyorum, seni zıplatıyorum. Damla meğer ona da yanındaki kadın söylüyormuş galiba.
0: Kız
3: yani,
0: üflüyor da en son ya.
1: Oflayıp ufluyormuş.
0: Oğlum milleti rahatsız etme, kurum olayım ya.
1: Yani... Ay, vallahi bir daha almayacaklar uçağa da.
0: Kara listeyi
1: biliyorsun.
3: Oğlum ben size rahatsızlık yapıyorum. Benim pilotla ne alakam var
1: daha
3: diye.
1: Daha sonra beni... bak daha sonra düşünün. Yani. Serdar Gökalp THY tarafından kara listeye alındı. Kimlerle?
3: Kim adın... tarafından?
1: THY. Kimlerle adın
3: demin
1: alındı?
3: Başka birini dedi lan.
1: Yok hayır THY.
3: Hayır başka birini
1: THY dedim ya.
0: Tamam bir şey soracağım.
1: Adın
0: bir
1: şırdancıyla anılacak ya uçağı alınmış.
0: Tamam tamam çocuklar sakin.
1: Şırdancı sakin. Serdar olacaksın ya.
3: İstanbul'da fırtınalıymış hava. Ne yapayım canım, ben Kahramanmaraş'tayım.
0: Şimdi bu bilgi niye geldi? Kim
3: öderdi? İneceğiz mi? Aa, ben yayın aracı da döneceğim
1: İstanbul
3: ben.
1: İstanbul inişi doğru Serdar. Oo çok titredi Serdar, gelme.
3: Bak aynı tribi bana Trabzon'da yükledi. Trabzon'dan İstanbul'a arabayı ben kullandım. Buraya gelince anladım ki arabayı kullanayım diye yapmış Selahattin.
0: Bir şey söyleyeyim, rotar yiyebiliriz ha.
3: Ne yiyebiliriz?
0: Rüzgar varsa.
1: Abi daha ne yiyeceğiz ya? Yedik işaretini.
3: Kardeş.
0: Eli böğründe yiyelim gitmeyelim.
1: Vallahi yiyemem.
3: Yayını şey. Yaptık mı? Sahneye çıktık mı?
1: Çıktık.
3: Gerisi ne yediğimizin önemi yok pazartesine kadar.
0: Diyorsun.
3: Pazartesine kadar.
0: Rotar yersek birazcık tabii yani. Çünkü hani bizim barışımız 3. Ben sana söyleyeyim.
3: Kendimce pazartesi 16'ya kadar sıkıntı yok. Sizi bilmem. Yani siz kaçta, ben sizi bilmem.
1: 45 gece 1'de iniş zaten abi.
3: İşte Damla da normalde yanında program yapsak bizi dinlemez. Sırf klimanın yüzü suyu hürmetine ilk defa radyo programı dinliyor. İlk defa ya. Ama bence gözler kapalı gözlüğün altında. Uyumuyormuş lan.
1: İlk defa. Vallahi bak ilk defa olabilir ya. Normalde sevmez bizi. Cem Aslan falan dinliyor genelde.
3: Radyo programı
1: dinliyor.
0: Şu an ikisi ayrı iki radyo programı yapıyor sevgili dinleyicilerim. Serdar ayrı dinliyorum, seni ayrı dinliyorum.
1: Benim kulağa 6 saniye sonra geliyor. Gecikmeli geliyor.
3: Güneyi ona bağladık.
1: Gecikmeli geliyor.
0: Şimdi beyler sakin.
1: Mesaj var mı?
0: Önce bir sakin olun. Oğlum, mesajlara bir bakayım.
3: Çok, yapma, çok sıcak.
0: Evet Serdar hoş gelmişsin.
3: 46 derece havada Kahramanmaraş'a gezdik sevgili dinleyenler.
0: Serdar Bey iyi misiniz? Elif Hanım yazmış efendim. Ondan sonra hikayenin sonunu biliyorum ama yine de gelince dur anlamadım ne demiş anlamadım onu ama ne sana yapıştı.
1: He bir laf var galiba.
3: Ne
0: dur,
3: demiş?
0: Dur ona bakıyorum. Şu ciddiyetiniz beni benden alıyor diyor. Serdar geldi işin şeyi bozuldu ya.
3: Ne oldu?
1: Abi bizler biz eğleniyorduk.
3: Değil mi? Ben gelince ciddiyet oldu değil mi? Evet.
0: Gayet evet. Ciddi bir
1: yayın. Bir yarım yani. Saat uyusaydın be. Vallahi gelince... bir yarım saat ya.
3: Oğlum evet. 40 tane mesaj çekip yalvardınız lan, kalktım da geldim.
0: Biz mi yalvardık sana geldi? İlla beni yayına alın dedin ya.
1: Arabayı sallıyordun ya en son.
3: Bana da diyorlar ki bana.
1: Yayın gitti az önce.
3: Aşağıda bana diyorlar ki niye ilk saat yoktunuz, dedim para bu kadara yetti ben artık.
0: Arkadaşlar hikayeyi ben size özetleyeyim. Biz yayına girerken Serdar dedi ki ben de girebilir miyim? Saat 16'ya 10 vardı.
1: Daha 10 buradaydık ya.
0: Buradaydık. Serdar'a dedi ki babacığım dedim biz bir açılış yapalım ondan sonra gir. Abi ben burada canım sıkılır dedi. Doğru mu?
1: Doğru.
0: Merve kim?
1: Ne yapacağım ben?
0: Damla doğru mu?
3: Düşün daha yalanı oturtamamış isimler şey olmuyor yani. Anladın
1: ondan
3: mı?
1: Sonra gel... Kendi zorla.
0: Zorla.
1: Zorla.
0: Vallahi bak olanı anlatıyorum.
1: Tamamını anlat.
0: Tamamını anlatıyorum.
1: Eksiksiz anlat. Sen şimdi Serdar'ı korumaya çalışma abi.
3: Tabii yok. Ama şimdi sevgili arkadaşlar çocuklar doğru söylüyor. Çünkü ben de radyo, televizyon, sinema sertifikamı yeni aldığım için kendimi bir denemek istiyorum yani.
1: Abi acaba sen,
0: ya kardeşim
1: sen geçen daha yeni gelecek vadeden radyo ödülü almadın mı?
3: Ertesi günde meslekte 20. yılını tamamlayan ödülü verdiler. Evet.
1: Yorum yanlatsın o hikayeyi. Şeyi verme. Hani,
0: İsim verme, yer verme. Yer
3: ya bir gün çağırdılar. Ödül töreni. Herhalde başka birini bulamadılar. Yani genç. Dediler ki merhaba. Size dediler ödül vereceğiz. Dedim ki olur tamam filan. Gittik. Ödülün üstünde şey yazıyor işte. Gelecek vadeden radyo programcısı yazıyor. Teşekkür ederim dedim. Aldım ödülü. Ertesi gün başka bir yerden, yakın bir kurumdan meslekte 20. yılını tamamlayanlara ödül verdiler. Bana da verdiler. Ama bugün en güzel espri şeyden İhsan abiydi galiba. Kimdi
0: İlyas.
3: O? İlyas abi şey dedi. Demek bir günde gelecek vaat etmişim dedi.
0: Demek ödüllerden dedi. Biri yanlış ama hangisi?
3: Ben o geceki programda ne yaptıysam demek ki demişler tamam lan adam.
1: Oldu bu yeter. Ya.
0: Oldu lan. Oldu. İnanılmaz bir ürün. 24 saatte oldu.
3: Ödüllerden bir tanesi oldu.
0: Mehmet Esen yazmış. Serdar Gökalp hiç radyodaki gibi değil. Çok mütevazi. radyoda acaba biraz artist misiniz Serdar Bey? Biraz anlatın bize, rahat olun.
3: Ya şimdi bir şey mesela, yani kimi örnek vereyim?
0: Dışarıda aşırı mütevazısın. Ben de aynı fikirdeyim. Yani çok kibar, çok nezaketli.
1: Çok düzgün.
0: Çok düzgün bir. Yani hiç kaçakçı gibi değil.
3: Tersine mi? Tekme mi atayım mesela?
1: Hiç kaçakçı. Az abi, önce

0: fotoğraf çekebilir miyim? Yürü git lan!
1: Falan diyor. Hadi lan! Ne fotoğrafı?
0: Alem.
2: Hiç elektronikçileri gezmiş gibi durmuyorsunuz mesela.
0: Peki Umut Bezgin'in her yerinin incik boncuk o. Baksa vudu büyücüsü gibi oldu.
1: Ya onu anlattık bak, az önce. Dedim ki.
2: Çarşıya girişim yasaklandı az önce.
0: Bak ya.
2: Az önce
1: her

0: yapsın biraz.
1: Oğlum karısının adını niye unuttun?
0: Ya reklam arasında fotoğrafını atmıştır ya.
2: Atmadım.
1: Neyin, bir dakika atmadım. Neyin adı? Ben yanlış mı anladım?
0: Hediyenin adı.
2: Hediyenin adı. Bir şey aldım da pahalı da bir şey bu arada ha. Yani. Az
0: takı mı? Takı mı peki?
2: Takım olarak. İnanılmaz. Oo. Nazar boncuklu falan.
0: Hasır Trabzon. Beşi bir yerde.
2: Oğlum Malatya'da izliyorum. Böyle kafa gitti.
1: Dönüşte uğrayacağız artık. Yapacak bir şey yok.
2: Çok güzel bir şey. Sen de bir şey aldın galiba yenge hanıma.
0: Yok ben yenge hanıma bir
2: kendine
0: şey almadım.
2: Kendine mi aldın?
0: Ben abi kendime çalışırım.
1: Yengeye alınanlara para istediler.
0: Ben kendime bunu
1: almadım.
0: Ben
2: de almadım. Tamam kapat onu. Onu kapat.
0: Yanıyor.
1: Umut satarım. Öyle bir şey aldı ki.
0: Umut, satarım 1000 lira.
1: Bundan sonra askerlik kağıtlarınız Umut'a gelir yani.
2: Muhtar.
1: Yani ona sorarsanız. Muhtar
2: tamam, sakin. Biraz ciddiyet sorulara dönüyorum.
0: Tamam.
2: Elimde dondurma ile sizi aracın dışında bekliyorum diyen
0: biri. Eridi inşallah.
2: Erimiştir muhtemelen. Ah yiyelim onu.
0: Yalayın alttan akanları yalayalım.
2: Şey yapmayalım. Diyor ki oğlum sahneniz ya. Kaçta diyor. Hocam sahnemiz kaçta?
0: Sahnemiz 7'de. Saat 7'de.
2: Bir istek var. Bir
1: bütün
2: istek
1: şakaları
2: var.
1: Yapmayın ama.
0: Bitti ki abi benim bitti. Ben bu kadar çalıştım.
1: Bana güvendiniz değil mi?
2: Oğlum Levent Bey demiş ki. Bir isteğim var diyor. Umut Bezgin ve Serdar Gökalp sahnede Makarena oynayabilirler mi diyor.
0: Lambada bile yaparız.
2: Lambada bana yazmış. Siz de Lambada oynuyorsunuz.
0: Makarena mı var?
1: Makarena.
0: Su değil miydi? Dalle de kulpaleriye makarena ez. Elle de kulpaleriye makarena. Dalle de bu.
1: Random style yaparız.
0: Hoppa ama nasıldı ki o? Zıplıyordu o ne yapıyordu ki?
1: Şöyle.
2: Siz makarena ezberi biliyor musunuz gerçekten hocam?
0: İşte şöyle biliyorum sevgili yıllarım.
2: Siz biliyorsunuz.
1: Bir Allah aşkına.
2: Evet söyle bir Allah.
0: Delle de kulpalarıya makarena ez. Elle de kulpalarıya makarena. Helle de kulpalarıya makarena. Ey markarina.
1: Yalnız doğru.
2: Markarina mı?
0: Markarina.
1: Doğru olup olmadığını içimizden hiç kimse teyit edemez.
2: Hocam siz biliyor musunuz?
0: Bir tabak bir oyunda.
1: Umut abinin aynısı.
0: Aynısı.
1: O aynısı.
2: Lambada'yı biliyor musunuz?
1: Şo grandisi foyke yunci yaşami peşura.
0: Bak o da. Bak dile çok hakim.
1: Ne var oğlum?
0: Dile çok hakim.
1: Ben sana bir yabancı şarkı söyleyeyim.
2: Bir dakika Felicita'yı söyle Felicita.
1: Felicita.
2: Söyle birazcık. Tamam. Bölme adamı.
0: Özür dilerim.
1: Adam da o kadar.
2: Söyle bakayım.
1: Tamam işte Felicita.
2: Felicita.
1: Oğlum bilmediğin şarkıyı böyle...
2: Mixledi.
1: Evet.
2: Felicita ile şeyi mixledi.
0: Orada bir şey diyor musun?
1: Ama bildiğim birebir bildiğim yabancı şarkılar var.
0: Hangisi?
2: Ne mi ses söyleyeyim?
0: Şakaron. Gerçekten biliyor.
2: Sizin bildiğiniz bir yabancı şarkı var mı?
0: Benim de var.
2: Hangisi?
0: Böyle söylüyor. Bildiği çünkü melodi.
1: Hayır oğlum benimki adam da öyle söylüyor zaten.
0: Melodi.
1: Adamın sözü var da ben
2: bu bilmek değil ki melodi bu.
1: Tam bir tane daha var onu söyleyeyim.
2: Tamam söyle bakayım.
0: La la la. Aa ben de biliyorum.
1: Bir tane daha var onu da söyleyeyim mi? Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha.
0: Barış Manço. Hapşu.
1: Hayır oğlum. Barış Manço. Hapşu dedi adam.
2: Tamam hadi araya gidiyoruz.
0: Ben dinleyeyim o kapı.
1: Ha gitme ben gelmem bir daha. Gelmem oğlum ben. Yarım zaten.
0: Yok öyle bir şey yok.
1: Abi yok
0: bak,
1: ben.
0: Bak burada minik bir serinlik var. Dışarıya göre burası daha iyi değil
2: İnsanlar
0: mi?
2: İnsanlar bekliyor. Ayıp. Ayıp. Bir merhaba değil mi?
1: Tamam işte ben gidersem.
0: Kahramanmaraş'a
1: gidiyor. Ben sizin gibi mikrofon görünce onları unutanlardan değilim. Aşağı inerim ve gelmem buraya.
2: Efendim kısa bir ara. Aradan sonra.
1: Yalan söylüyor gelmeyecek.
3: Kafa Açan Uzman özel yayını devam edecek.

0: Efendim show devam ediyor. Kahramanmaraş'taki yayınımız devam ediyor ama altını çizelim. 18'de yayın biter, 19'da dinleyicilerimize böyle bir panel, bir söyleşi gibi değil mi?
1: Evet, küçük evet, söyleşi.
0: Küçük söyleşi yapacağız. Lütfen sahneyi terk etmeyelim.
1: Sahneyi terk etmeyelim. Her şey daha bitmedi.
0: Her şey daha bitmedi. Asıl show.
1: Her şey değişebilir.
0: Serdar Gökalp'in sahnede muazzam bir dansı olacak. O Pop'tur Cem isimli eserle değil.
2: O Pop'tur, Chain Pop'tur, Rap, You Poppy.
1: Eskileri hatırlayacağız.
2: Pop'tur, Chain, Pop'tur, Rap. Pop. Beraber hocam.
1: Tabii beraber.
2: Pop'tur, Chain, Pop'tur, Rap, Pop'tur,
1: Rap, Pop'tur, Rap, Pop'tur, Rap. APO'yu hazırlık olur küçük bir. İnsanları hazırlamış oluruz. APO'ya karşı.
2: Çıkmaz bıkmaz bak ondan sonra.
1: Çıkar. 9.30'da.
0: Çok kral adamdır abi.
2: Tabii canım.
1: Çok güzel adam. 9.30'da sahnede.
2: Işıkları bir söndürsek mi lan?
0: Işıkları niye söndürüyoruz?
1: Yok abi, ben güvenmiyorum.
0: Işıkları niye söndürüyoruz? Yok abi.
2: Çok aydınlık.
1: Işıklarla başladı, bunun adam... sonucu gitmez. Yok konuşma. Hiç
2: çok
1: konuşma.
2: Aydınlık. Abi.
0: Adam gece yayını yapıyor oğlum. Karanlıkta yapmaya alışmış.
2: Gece. Merak etme, alışıyorsun ya.
1: Yani
2: gündüzden farkı yok vallahi, alışıyorsun.
0: Senin ışıkta rahatsız eden ne?
2: Seni karanlıkta rahatsız eden
1: ne? Bir şey diyeceğim.
0: Abi
1: şey.
0: Gör, elimi kolumu göremiyorum.
2: Oğlum sen elinin kolunun nerede olduğunu bilmiyor musun? Niye görmek istiyorsun?
1: Kavga yok.
0: Abi kavga etmiyoruz, bir dakika dur ya.
2: Bir dakika oğlum, sen karışma.
0: Sana ne oluyor ya?

0: Mikrofon ve ben kaybolduk. Gördüğün rüya hayrolsun. Ben kapitan, bak sapıtan çok. Kov kapıdan, pencereden sok. Sen çata pat, ben top atan.
1: Efendim, galiba bir minik kesinti oldu sevgili dinleyiciler. Böyle dış yayınlarda olur, tadı tuzu. Dış yayınlarda böyle kesintiler olabilir böyle şeyler.
2: Epiyo yaptı, epiyo.
3: Kendisi hakkında söylediklerimiz az önce kabloyu çekerken görmüşler.
2: Sahneye çıkmıyorum hayatım.
3: İnternetimizi çekmişler.
1: Efendim kusura bakmayın, küçük bir kesinti. Böyle şeyler dış yayınlarda olur, tadıdır tuzudur diyelim. Bağlayalım. En son ne diyorduk Serdar Bey?
2: Işıklar hala yanıyor.
3: Serdar Bey karanlık istiyordu.
1: Karanlık istiyor.
2: Hala yanıyor.
1: Aracın içi... Perdeler kapalı olduğu için karanlık.
3: O daha da karanlıklaşıyor.
1: Daha karanlık istiyor.
2: Oğlum sana bir şey yapacak olsam beni engelleyen şey şu ışık mı?
1: Aha kapattı.
3: Kapattı.
2: Bak ne güzel oldu.
3: Şu an mesela gözümüz karanlığa da alışacak.
2: Sen şimdi elini görmüyor musun?
1: Görüyorum.
2: Yani neyin peşindesin?
1: Görmeyebilir
3: tamam,
1: miydim?
3: Tamam beyler lütfen.
1: Sakin. Oğlum bir şey yapmıyoruz
3: abi, hepimiz semtin çocuğuyuz. Yapmayın
2: kapat,
3: beyler.
2: Kapat.
1: Abi kavga etmiyoruz.
3: Bazı gelecekler şimdi bak emniyet şeridi.
1: Bir dakika dur.
2: Kapıda var ya bir minibüs polis var biliyor musunuz?
1: Ya çevik kuvveti gördüm az önce. Dedim ki abi bir sıkıntı, biz sizdeniz dedi ya, siz dinliyoruz ona geldi.
2: Bana da sağ olsun şey dedi. Sesin radyodakiyle aynı. Hani dedim ki.
1: Olmasa alacak mıydı?
2: Değişik olsa götüreceksin herhalde abi.
3: Al bunu.
2: Sesi radyodakiyle de şey alın bunu. Alın bunu.
1: Evet. Acaba kesintiyi civar iller yapmış olabilir mi diye soranlar
3: var. Az önce sanki bir Gaziantep Büyükşehir Belediyesi dedik ya, oradan acaba bir şeyler yapmış olabilirler mi?
1: Diyenler de var. Evet. Serdar Bey, yatmadan efendim? Önce bir ritüeliniz var mı?
2: Var.
3: Ne yaparsınız?
1: Ne yaparsınız yatmadan önceki ritüelleriniz? Ya birkaç tane varsa onları da söyleyebilirsiniz tabii ki.
2: Söylemeyeyim, canın çeker bence.
3: Ya çeksin, ne olacak çeksin?
2: Candır çeker diyorsun.
3: Candır çeker.
1: Siz düşünün, Umut Bey'e sormak
2: Türkiye
1: isterim.
2: Türkiye adı gibi oldu lan. Candır çeker. İç Anadolu yöresi.
3: Candır çeker şey gibi ya. Bir de yemek ismi gibi.
2: Real Madrid'de futbolcu da olur bak. Candır çeker.
1: Cizönü mü? Lavaşa cındık. Çekilen et gibi de. Candır çeker.
3: Candık.
1: Candık çekelim mi birader?
3: Candık çekmek.
1: Candık çeker. Yatmadan önceki ritüeliniz. Sonra Serdar Bey'e soracağım.
3: Yatmadan...
1: Ama canımızın önce. Çekmeyeceği şeyler söyle.
3: Canını çekmeyeceği şey
1: ritü- söyle. Yani dişimi fırçalarım deme bize.
3: Deme, onu demem tabii. Deme yatmadan yani. Önce evet. Herkes bilir ki Türkiye'nin %99'u dişini fırçalar. Evet yani. Duşunu alır. Bunları zaten deodorantını, parfümünü sağlıklı bir şekilde sıkar. Yatmadan önce ben ilk başta ters yatarım.
1: Nasıl yani?
3: Yani ayak başa, baş ayağa gelir.
4: Yastığa ayak.
1: Ayaklar baş başlar ayak olmuş. Doğru mu?
2: Ellerim, ayaklarım.
3: Ayaklar.
2: Ellerim, ayaklarım.
3: Nerede benim ayaklar? Ellerim.
2: Nerede benim Umut Bezgin'im? Ben onu atayım.
1: Ters yatıyorsun sonra düz mü
3: yatıyorsun? Ters yatıyorum. Bir 8 dakika kronometre tutuyorum. 8 dakika ters yatıyorum. Ondan sonra düze geçerim.
1: Niye böyle bir şey yapıyorsun?
3: Böyle bir inanış var.

0: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
1: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
0: O zaman Garanti BBVA Mobile girin.
2: Hayalinizdeki hızda ağır basıta taşıt kredisi Garanti BBVA Mobile'de. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de. Garanti BBVA.
3: Kafa Açan Uzman özel yayını devam ediyor.

0: Efendim nazara geldik. Gerçekten nazara geldik. İkidir yayınımız kesiliyor. Alandaki galiba insan sayısı arttığı için bizim burada internet aktarımımızda
1: bir yükleme oldu.
0: Bir yükleme oldu ve kesintiler oldu diye düşünüyoruz sevgili Selahattin Aktaş. Dönüşte bir savunma artık yazar diye.
2: APO
0: yapıyor. APO yaptı diyorsunuz.
2: Az olabilir. Önce Gaziantep'ten gelmişlerdi. Şimdi APO'da sıra.
0: Arada kesintiler oluyor. Kusurumuza bakmayın. Bu arada hatırlatalım. Altını çizelim. Siz hatırlatın. Buyurun. Saat 19'da.
3: Neyi? Ha, saat ben de o bir şey oldu zannettim 19'da. Saat 19'da yayın bittikten sonra sahnedeyiz. Hani 18'de yayın bitiyor. Saat 19'da da sahnedeyiz.
0: Tamam, anlatamayın sahnede ne
3: yapıyoruz. Sahnedeyiz.
2: Neler
3: yapıyor Fatih ya. Yıldırım şiir okuyacağı için çok heyecan. Devamlı bana anlat diyor. Fatih Yıldırım'ın bir şiiri, Umut Bezgin'in de muhteşem bir dans gösterisi var. Ben de alevli çemberden atlayacağım. Yani kırbacımız yok ama olan varsa hani...
2: Evet. Yanında getirmiş olan varsa.
0: Evet. Şimdi sevgili dinleyiciler, dışarıda çok fazla dinleyicimiz var. Güneşin alnında bekliyorlar. Onlarla da bir taraftan beraber.
3: Tabii mikrofonu gördünüz, onu unuttunuz bu yani dinleyiciler.
0: Valla evet, gözüm bir taraftan orada. Çok da beklediler güneşin alnında. Anlayışınıza güveniyoruz, sığınıyoruz diyelim. O yüzden geri geldik. Aslında şarkıda çalabilirdik yani.
2: Onun evet çalabilirdik, çizeyim. Çalmadık. Kesintiden dolayı değil mi Fatih?
0: Kesintiden
2: Bey?
0: Dolayı, aynen evet, öyle. Evet, evet. Şu an var mı yayınımız var değil mi? Problem
2: çok
0: yok. Selahattin bana hiç güven vermiyorsun. Bedava konuşuyorum.
2: Var ya, var ya. Halledim.
0: Evet. Yalnız Serdar Bey yatmadan önceki ritüelini söylemedi demiş efendim.
2: Evet, canımız çeker Tuğçe dedi. Üstüne yattı.
3: Kim yazmış?
0: Tuğçe Hanım yazmış.
2: Buyurun Tuğçe. Buyurun Serdar.
0: Yani... Serdar Bey ritüelinizi söyleyeceksiniz bu kadar ya. Bu atladı ve bir konu değil yani. Yatmadan önceki ritüelin bu kadar ya.
3: Tamam, engel listesine bakarım engellerinden.
0: Engel listesi ne ya?
2: Instagram'da bak.
3: Engellenenler.
0: Ha, engellenenler.
3: Evet.
0: İyi mi geliyor?
3: Instagram değil canım.
0: Ebru Kalaycı.
3: Başka uygulama.
0: Sabırsızlıkla bekliyorum diyor dışarıdan bir dinleyicimiz.
2: Geleceğiz Ebru Hanım, geleceğiz.
0: Evet. Abi aracı çeken başka bir yere sürer misiniz lütfen diyor. Çekmiyor belli ki diyor.
2: Ha, çekmiyor değil ya, çekmiyor evet. Değil.
3: APO diyoruz işte.
0: Talha Özpolat, yayını nereden izleyebiliriz?
3: Bir yerden izleyemez.
0: İzleyemezsiniz bir yerden.
3: İzlenecek bir şey değil hafta içi her gün.
2: Uydu'da Al TV 352.
3: Bak. Senin reklamını yaptırtmadı görüyor musun?
0: Üç harfliler yayın yapmanıza izin vermiyor olabilir mi demiş efendim. O Kahramanmaraş'ımıza hoş geldiniz. Evet fuara
2: hoş
0: geldik.
2: Hoş bulduk Kahramanmaraş.
0: Fuara geldik.
2: Kafum.
3: Evet, Kafum fuar alanındayız. Kafum fuar alanındayız. Kahramanmaraş'tayız. Saat 19'da sahnedeyiz.
0: Bravo. Aferin. Bravo. Öğrendin. Zaman içinde geliştirdin kendini.
2: Arada bunları da söyleyelim yani. Tamam.
0: Söyleyelim.
3: Bir saatte bunu ezberleyebilirim
2: sadece. Sürekli yatakken şeyini anlatmaya çalışıyorsun.
3: Evet.
0: Evet. Evet. Pazartesi yayın var değil mi? Uykusuzum, geç kaldım olmasın beyler demiş.
2: Onun için söz veremeyiz.
0: Söz
2: yani,
0: veremiyoruz.
2: Pazartesi
0: sorular.
2: Yayın. Sonuçta pazar yani bugünden yarına çıkacağımız belli değil ki. Pazartesi evet. Yayının sözünü şimdiden verebilelim.
0: Çiğdem Hanım güzel şehrimize hoş geldiniz. Soruları okuyorum. Serdar Bey'e sorun var. Malazgirt Meydan Muharebesi tarihi. Bu araya tarih sorusu karışmış. Kusura bakmayın.
3: Rica ederim.
0: Aracın içine girip izleyebilir miyim? Davut Bey demiş efendim. Serdar
3: tabii
0: Bey.
3: Tabii canım. Gelip fıstık varsa fıstık da atabilirsiniz. Hiç yani
2: çöplerinizi torbayla yanınıza aldığınız sürece hiç problem
3: yok. 3 fıstığa bir espri yapıyorum ben. Umut Bezgin daha ucuz. O bir fıstığa yapıyor.
2: Ben çekirdeğe.
3: Kabak ama. Kabak.
0: Cidden kavga etmediniz değil mi? Araya şarkı girdi ya, kavga ettiniz zannettik.
3: Olur mu canım?
2: Ettiler.
3: Her yer
2: şu
3: kan.
2: An barışmış gibi yapıyorlar.
0: Asla bizde öyle
2: çünkü
0: şeyler
2: olmaz.
0: Çünkü
2: birazdan sahne var, araya para girdi arkadaşlar.
0: Serdar'a arabayı aldığınızdan beri yayın gidiyor, farkında mısınız demiş efendim. Bak hiç böyle bakmamıştık
2: bir
0: gerçekten.
2: De, bir de sağa solu suçlayan da Serdar, APO yaptı diye
3: bekliyor. Evet, APO.
0: Kesin başka, o bilen biri.
2: Bilen biri, seçip başkasını atıyor.
3: Geçerken evet. De kesti, iki kere yaptı.
0: Evet, Serdar abi böğü var mı?
3: Böyle var mı bu demiş. Yemin et. Ben gidiyorum abi vallahi cinniler geldi bak.
0: Dur.
3: Gidiyor.
0: Dur dedirme ya.
3: Oğlum o zaman dua okuyalım. Dua okuyalım o zaman.
0: Bunlar... Git. Abiler hafta sonu sesinizi duymak çok güzel. Serdar Bey bir cumartesi özel yayını düşünür mü diyor.
3: Niye ben oğlum 3 tane programcıyız burada.
0: Seni daha çok seviyorlar oğlum.
3: Neden? Hayır öyle bir şey yok. Üçümüzü aynı sevsinler. Fatih yapsın.
2: Seviliyorsunuz Serdar
0: ben
2: Bey.
0: Ben niye yapıyorum kardeşim?
2: Bir de çok yükseksiniz. Hep bağırıyorsunuz ya, bize.
0: Evet bağırıyorsun abi.
2: Abi böyle olmaz.
3: Biz seninle anlaşmayız. Ya kardeşim sokaktaki vatandaşa sorduk. İyice böyle oldu.
0: Sokak ne diyor sokak?
3: He bir ona bir bakalım. Bak dayı ne diyor mikrofonu?
0: Bak bir diğer mesaj Enver Bey yazmış efendim.
2: Buyurun.
0: Serdar Bey pazar günü güzel bir yayın gitmez mi diyor.
3: Enver abi. Bak
2: Bak Serdar'la
3: Müzen
2: pazar.
3: Güzel abi.
2: Bak adı da bir. Serdar'la pazar kahvaltısı.
3: Oğlum 16 sene yaptım.
0: 10 numara program biliyor musun?
2: 10-12.
0: Serdar'la jingle yapalım. Serdar'la pazar kahvaltısı.
3: Çok güzel olur.
2: Altta böyle küçük saksafonlar var.
3: Çok harika
0: giriş
3: olur.
0: Giriş jingle'ını yap.
3: Müthiş olur. Ama tabii bunun için...
0: Baba başlıyor.
3: Ama şimdi bak bunun için Serdar adında başka birinin işe de başlaması lazım. Yani.
0: Niye?
3: Bahsettiğiniz ben değilim.
2: Serdar Ortaç.
0: Oğlum Serdar kahvaltıda.
3: Oğlum 16 sene yaptım. Neredeydiniz?
0: Nerede yaptın ya?
3: Hafta sonu yaptım 16 sene.
2: Ya Serdar'ın o kadar çok yayın hayatı var. 55 yaşında olması gerekiyor.
3: Hayır canım.
0: Ya ona... evet abi. Hayır lan. Şu an uyduruyorsun.
3: Hayır cumartesi.
0: Bana sesini yüksel. Bana burada sesini yüksel.
3: Hak ne diyor aşağıya soracağım halka. Hak ne diyor aşağıya. Hak ne diyorsunuz hak.
2: Beyler çelik kuvvet bakar mısın?
3: Hak ne diyor. Polis! Yeter lan.
0: Oğlum bağırmayın internet gidiyor ya.
2: Pardon.
3: Yüksek sesi taşıyamıyor demek ki. Bağırınca. Evet. Genişliği.
2: Çevik koç araca gelme.
3: Aha, koç başıyla biri geldi.
2: Barıştılar. Barıştılar.
0: Şimdi çocuklar.
2: Evet.
0: Biraz ciddiyet.
2: Evet biraz ciddiyet. Biraz içinde... fuarımızda. Geleneksel fuarımızda. içinde... Sürekli kendi aranızda beyler. Şşt, arka sıra. Arka sıra.
3: Oğlum ben ışığı kapatınca
2: vallahi
3: bozuldum.
2: Vallahi Serdar yarın veliğin gelsin.
0: Şimdi... Aç ışığı aç buçuğun kendini bozdu.
3: Oo. Selahattin de tamam. Demeyi bekliyormuş.
0: Serdar ne oldu?
3: Işık neresi çok...
0: Selahattin? İnternet mi yok? Yayın var mı?
2: Yayın var.
0: İnşallah. Korkarak sordum. Sevgili dinleyiciler programın sonuna geldik. Artık bitiriyoruz.
2: Yapma daha var ya. Daha var abi.
0: 15 dakika. Tam 15 bizim kapanış süremiz yani. Anca biter 15 dakika ya.
3: Ya bunlar sabah da böyle yapıyor sabah da.
2: Gidip gelelim. Gidip
3: bunlar
2: gelelim.
3: Sabah da böyle yapıyorlar bunlar. Sabah da böyle yapıyorlar.
0: Bağırma. Şimdi.
3: Tamam küçük söyleyeyim. Sabah da böyle yapıyorlar. Yine aynı.
0: Serdar Gökalp'e katkılarından dolayı çok teşekkür ederiz. Manuel bir alkış alabilir miyiz arkadaşlar? Damla bile alkışladı be. Damla bile alkışladı. Sevgili reklam müdürümüz Damla Karakaş bizlerin derdini tasasını çekmedi mi çocuklar?
3: Çekti.
0: Alkış istemiyor mu çocuklar?
2: Aldı. Alkış aldı.
0: Ana kumanda masasında sevgili Sena, sevgili Şevval ve sevgili Hüseyin'e de teşekkür etmeyelim mi?
3: İnşallah oradalardır.
2: Çünkü yayın gitti ya. Muhtemelen yok.
0: Muhtemelen eve gittiler ama olsun. Hüseyin'e, Şevval'e, Sena'ya teşekkür ederiz.
3: Ve teknik müdürümüz sevgili Selahattin, otorite Selahattin. Ne oldu?
0: Alkışlasanız olmadı mı?
3: Niye durdurdun? Ve teknik... Bir dakika baştan, burası baştan.
2: Baştan.
0: Sen başla, burayı başla. Burada.
3: Ve teknik müdürümüz otorite Selahattin. Hayır ben yaparım, ben onu yapmam, ben yaparım. Ben yaparım. Devam et, şak şak şak.
0: Serdar. Tamam kendine gel. Serdar.
2: Alkış
0: Serdar.
2: Dedik.
3: Tamam, alkış.
0: Kendini tokatlıyor.
2: Alkış dedik tamam. Alkış.
0: Sevgili Oğuz'a da teşekkür ederim. O da sağ olsun büyük emek verdi. Ve Kahramanmaraş.
3: Oğuz dışarıda değil mi?
0: Dışarıda. Kahramanmaraşlılar. Oğlum.
3: En son erimişti çünkü de yoktu.
0: Kahramanmaraş'a. Kahramanmaraş halkına teşekkür ediyoruz. Harun abimize, İlyas Bey'e çok teşekkür ederiz. Bir de.
2: Hakan Bey'e çok
0: Hakan
2: teşekkür
0: Bey'e
2: ederiz.
0: Teşekkür ederiz. Var kaldın başka teşekkür.
3: Doğru söyle Hakan abinin adını unuttun onun için. Biri söylesin diye
0: birini
3: bekledim.
0: Birini unuttuk diye bekledim. Kemal abiyi unuttuk.
2: Kemal abi.
0: Kemal abi ve o güzel saçlarına teşekkür ediyoruz. Çok güzel.
3: Oğlum harika kesin bir birini unuttuk.
0: Ya yok. Evet onu düşünüyorum.
2: Saydık. Unuttuk mu Damla? Unutmadık
0: yok,
2: değil mi
0: unutmadık
2: ya?
0: Unutmadık herhalde. Ya, herhalde bitti. Saydık. Ve dışarıda araç dışında bizi bekleyen.
2: Tüm çevik kuvvete.
0: Bütün dinleyicilerimize. Gelip burada konser alanında bekleyenler de var. Şu an bekleyenler de. Onlar da kendilerini alkışlayabilir mi? Bizi duyuyorlar
2: kendi
0: dışarıda.
2: Kendi kendinizi alkışlayın.
0: Size teşekkür ediyoruz. Bizim yerimize kendinizi alkışlar mısınız efendim?
3: Hareket yok. Lig Radyo dinliyor olabilirler.
0: Geç duyuyorlar. Geç duyuyorlar. Ha. Arada kaç saniye var? 6-7 saniye.
2: Geliyor.
0: Duymuyorlar mı? Dışarıyı duymuyorlar mı? Evet duymuyorlar.
2: Dışarıda da.
0: Boşu beyhude burada
2: çok kalabalık ya. Ses de birazcık kısık duymamış olabilir.
0: Evet olabilir. Ses dışarı gitmiyormuş.
2: Evet.
0: Peki ve de hadi gidiyoruz.
2: Bitti
0: son cümleler.
2: Vallahi çok güzel bir fuara geldik. Ya geldi alkış geldi mi?
0: Duyuyorlar,
2: geldi geldi geldi. Duyuyorlar. Fatih Bey yine bir fuara geldik. Kahramanmaraş'ımıza geldik.
0: Mutlu olduk.
2: Mutlu olduk. Kafumdayız. Burada birçok 30 gün boyunca inanılmaz programlar var. Hem çocuklar için hem yetişkinler için aileler için konserler. Kahramanmaraş sayfasında zaten Büyükşehir sayfasında Instagram sayfasında komple konser takvimi var. Az önce biz de söylemiştik. Eğlenilecek, görülecek birçok şey var burada. Biz de burada olmaktan mutluyuz, gururluyuz.
0: Gururluyuz. Sibel Hanım'ı unuttuk.
2: Sibel Hanım. İlk başta unutmadık.
0: Serdar Gökalp bir Sibel Hanım'a teşekkür konuşması yapacak. Buyurun Serdar Bey.
3: Sibel Hanım çok teşekkür ederiz. Bizim üçümüzü buraya göndermiş olduğunuz için. Sağ olun. Çok teşekkürler. Muhtemelen dinliyorsunuz şu anda. Gördüğünüz gibi ben son bir saat dahil oldum. Onun öncesinde yapılan hiçbir şeye çok şikayet geldi, farkındayım. Hiç benimle bir alakası yok.
0: Eyvallah.
3: Bana Sibel Hanım yazdı oğlum zaten, git şunları toparla diye.
0: Sağ olsun. Abi zaten müdahale etmeyeydi. Gerçekten sıkıntılı bir süreç yaşayacaktık. Sibel Hanım'a teşekkür ederiz.
3: Kahramanmaraş'a çok teşekkür ediyoruz. Bizi burada
0: halkı,
3: görmek isteyen
0: halkı
3: herkese.
0: Halkı çok acayip Kahramanmaraş'a.
3: Çok teşekkür ederiz.
0: Var olsunlar. Çok samimiler.
3: Evet, Kahramanmaraş'a çok teşekkür ederiz. Umut abinin dediği gibi Ağustos ayı içerisinde saat 16 ile gece 1 arasında mutlaka fuara uğrasınlar. Yemekten eğlenceye,
0: fuar alanında,
3: tabii fuar alanında istedikleri her şeyi bulabileceklerini düşünüyorum ben. Ve birbirinden güzel, birbirinden sevilen isimler de gelecek yaklaşık 30 gün
0: dolu
3: boyunca.
0: Dolu dolu takvim ya.
3: Evet, yine dünyada her şey benim yayın saatimde olduğu gibi Kahramanmaraş fuarı da saat tam 16'da başlıyor. Benim yayın saatimde. Dünyada ne olsa hep benim yayın saatimde olur. Fuar da saat 16'da başlıyor. İkinci yayının bitişine kadar, saat 1'e kadar sevgili arkadaşlar. Herkese çok teşekkür ederiz. Bugün kendine teşekkür istemedi ama moderasyonda masayı kullanan Fatih Yıldırım vardı.
0: İyiydim hakikaten çocuğa.
2: Güzel, bir güzel. El hareketleri falan
0: sağ, gayet. Sağ, sağ, sağ, sağ,
3: çok
0: sağ,
3: teşekkür ederiz.
0: Sağ, sağ, Serdar'ım eyvallah. Öpeceğim, gel.
2: Beyler sakin.
0: Kıymetli dinleyiciler, veda. Ama tabii biz bitiriyoruz ama 19'da sahnede dinleyicilerimize söyleşi yapacağız. Soru cevap yapacağız yani, daha doğrusu. Buradaki dışarıda bizi dinleyen dinleyicilerimizi saat 19'da, 19'a 10 kala filan sahnenin önüne almak istiyoruz efendim. Orada en iyi soruyu sorana Serdar Gökalp çeyrek altın vereceğini zaten bunu söylemişti, daha önce söylemişti. Serdar'ım sağ ol.
3: En komik soruyu sorana da Fatih Yıldırım Cumhuriyet altını veriyor.
0: En acayip soruyu sorana da külçe altını Umut. O ihale ona kaldı. Hayırlı olsun.
3: Hadi
0: hayırlı
3: bakalım.
0: Olsun. Hadi bakalım. Hayırlı olsun.
3: O külçeyi
0: hayırlı
3: versin olsun. Ben çeyreği veririm.
0: Sen çeyreği ver, ben Cumhuriyet'i.
3: Ama sıralama ondan gidecek. Ama ben sıralama de... onda. Tamam şöyle. Külçeyi verecek, çeyreği vereceğim, Cumhuriyet'i veriyorsun.
0: Tamam, kabul.
3: Tamam, sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Bu niye yandı şimdi?
2: Ona bana oldu ya.
3: Yere buna.
2: Külçe bir de külçe
0: ya. Ya o ne biliyor musun? Külçe bak, onun hikayesi ne biliyor musun? Ne alsa düşer. Mesela altın alır, altın düşer.
3: Ekonomiyle oynuyor herif.
0: Vallahi oynuyor.
2: Gön veriyorum ya.
0: Borsada bir
2: iki... faiz kararını bana danışıyor.
0: Hadi veda artık. Sizlere de teşekkür ederiz sevgili dinleyiciler. Veda zamanı, bir aksilik olmazsa sahneye pazartesi sabahta görüşürüz. Bir, şimdi senin ayrı bir veda cümlen var. Bizim ayrı veda cümlemiz var. Ortak bir cümleyle bitirelim.
2: Hadi eyvallah diyelim ya.
0: Yok, daha acayip bir şey
2: söyleyeyim. Olmaz, Serdar cümlesini söylesin. Sen de kavuğu söyle.
0: Hayır, aynı anda kalkın gidek Maraş'a'yı söyleyelim.
2: Tamam. Olur mu? Melodik mi?
0: Evet, kalkın gidek Maraş'a diyeceğiz. Tamam. Tamam. 3, 2,
3: bu mu?
0: 1,
3: sadece bu kadar mı?
0: Bu kadar. Damlacığım sen değişik et lütfen.
3: Şeydeki lütfen. Instagram'daki çocuk var ya. Ben bilmiyorum.
0: Hadi.
1: Maraş'ını yerim.
0: Neden söylemiyorsun? Hazır mıyız?
2: Buyurun.
0: 3, 2, 1.
4: Kalkın gidek Maraş'a.

0: Kafa Açan Uzman özel yayını sona erdi. Reklam. Ama dememek için
1: Emma Sigorta. Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
2: Budur.
1: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.

0: Yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin. Ama dememek için ama
1: sigorta. Reklam.
2: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kartlarınızdaki tüm Bankkart liraları tek yerde biriktiren Bankkart kumbara özelliği ve istediğinizde peşin harcamalarınızı erteleyen peşin harca erteli özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.

0: saat 18. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama sigorta.
1: Paraflay'ın katkılarıyla.
2: Güzellikler dünyası.
3: Parafla Cezayir Setif'teyiz. Setif, Cezayir'in kuzeydoğusunda bulunan ülkenin önemli tarım, sanayi ve ticaret merkezlerinden biridir. Verimli tarım arazileri, gelişen ekonomisi ve tarihi yapılarıyla dikkat çeker. Roma döneminden kalma kalıntıları ve modern şehir yaşamını bir araya getiren Setif, Cezayir'in en hızlı gelişen vilayetleri arasında yer almaktadır.
1: Paraflay'ın katkılarıyla.
2: Güzellikler dünyası.
0: Yeni saatte de...

0: budur.
1: Yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Ama dememek için ama sigorta.
3: Reklam.
4: Garanti BBVA.
5: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Reklam. Garanti BBVA.
1: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
2: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
1: O zaman Garanti BBVA Mobile girin.
3: Hayalinizdeki hızda ağır bağızsa taşıt kredisi Garanti BBVA Mobile'de. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de. Garanti BBVA.
0: Saat 19. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama sigorta. Her dönemin en iyisi.

0: Bu bir reklamdır.
1: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Bankacılık işlemlerinizden de Bankkart lira kazandıran Bankkart 360 özelliği ve ekstrenizin yarısını bir ay faizsiz erteleyen nefes ayları özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.

0: etmez gurur.
1: Alem Efendi birazdan.
2: Sen mi yaralısın, ben mi karalıyım, derdin ne söyle.
1: Birazdan reklam.

Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma

0: budur.
1: Yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Ama dememek için ama sigorta.
3: Reklam.
4: Reklam.
5: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kredi kartı ve banka kartını tek kartta birleştiren Bankkart'ın ayın sektörü özelliğiyle her ay farklı bir sektörde daha fazla Bankkart lira kazanabilirsiniz. Detaylar bankkart.com.tr'de.
3: Saat 20. Bu bir reklamdır. Anladım.

0: Saat 22.
1: Yeni veya eski.
0: Türkiye'nin en alem radyosu. Tüm zamanların
1: en iyileri.
0: Şimdi.

0: Merhaba, ben Emre Altu.
1: Bile bile ladesi sana ilk günden beri. Geçmiyor bana kalbin, sensiz ben derim.
0: Serseri şimdi Alem FM'de. Alem FM, cümle alem burada.

ne de ben bulamayız o günleri. Bazen düşünüyorum da bende de yanlış bir şeyler vardı galiba diyorum. İkimiz de kıymetini bilemedik bir şeyleri. Hatırlar mısın akşam olur mumlarımızı yakardık. Sen kokunu sürerdin, o da sen kokardı. Olmadık şeylere güler, durup dururken ağlardık. Güzel havalarda sokaklara çıkardık. Bir de kar yağınca kar topu oynardık seninle. Sen iskambil kağıtlarından fal bakardın. İstediğin çıkmadığında kağıtları bir daha karardın. Çok kızardın sigara içtiğime ve içkime karışırdın. Uzun uzun zararlarını anlatırdın bana. Ara sıra rejim yapardın. Tartı bir doğru tartsa bir yanlış tartardı. Yani onunla da anlaşamazdın. Komşunun çocukları vardı. Bizim kızla oynarlardı. Çocuk bahçesine giderdiniz, ben televizyonda maça bakardım. Ara sıra arkadaşlar gelir sohbet ederdik. Şuradan buradan konuşurduk işte. Benim askerlik hatıralarım, senin doğum hikayelerin bitmezdi. İlk tanıştığımız günü hatırlar giderdik. Sen bana üstümde ne vardı diye sorardın. Ben de her seferinde hatırlamazdım. Şimdi hatırlıyorum. Kırmızı bir kazak, siyah bir etek, siyah çoraplar, kırmızı pabuçların. Bir perşembe günü saat 2-4 geçiyordu. İkimiz de önümüze bakmamıştık, çarpıştık önce. Sen pardon dedin, sonra ben yere düşen kitaplarını topladım. Göz göze geldik ve başladık. Film gibi yani. Son mektubunu dün aldım, teşekkür ederim. Ben sana yazmıştım, grip salgını var demiştim. Bak yine gribe yakalanmıştım. Neyse geçmiş olsun. Buralarda da hava soğuk ama hasta falan değilim. Bu gözlüklerle başım dertli. Hayat işte.